0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ellerinize
1: Fındık
0: sağlık.
1: Fındık Buse katılmış.
0: Ah, teşekkür
1: Hoş
0: ederim.
1: Hoş geldin evet. canım benim.
2: Konuşmadan konuşalım mı yoksa hemen anons yapalım
1: Bence
2: mı?
1: Bence anons edelim hemen diğer dostumuza evet. davet edelim. Sonra Müsaade hep birlikte sen, sohbet edelim.
2: Hemen şöyle diyeyim. Şimdi hakikaten okuduğu zaman ben mest oluyorum. Güzel kardeşim, değerli hemşerim.
1: Ender Balkır geliyor efendim.
2: Evet.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık
2: çok
1: canım benim.
2: Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık.
3: Çok sağ ol. Canım benim. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkürler.
1: Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Madem uğraşmıyordun beni değil mi? Ne güzel oturmuş.
0: Madem almayacaktın evet. Beni.
1: Niye de almadın? Niye gever gever gezdiriyorsun yani? Yani değil mi kardeş? Evet. El kızı kardeş el kızı yapar.
2: Aman aman.
3: Allah kimseyi doğru yoldan çıkartmasın diyelim.
1: Evet.
3: Efendim o kadar şöhretine şöhret katmasına rağmen...
1: Evet.
3: İnsanlığından zerrece bir şey yitirmeyen benim canım arkadaşım Ender. Hakikaten yani bundan 20 yıl önce nasıl tanıdıysam halen öyle aynı sanatsal kalitesini devam ettirmenin yanı sıra yüreği, kalbi mütevaziliğiyle her zaman baş tacısın.
0: Güzel bakan güzel görür. O senin güzel bakışın canım benim.
3: Hakikaten
0: teşekkür ederim.
3: Çok kıymetlisin. Benim nezdimde ama bence bütün Anadolu halkının yani aslında türkü severlerin herkesin gönlünde taht kurdun.
0: Ne mutlu.
3: O yüzden seni ağırlamak
0: teşekkür
3: hakikaten
0: ederim.
3: Bugün çok onur verici bizim için. Sen de bir bugün
0: ben
3: böyle bir
0: Selahattin devam edeyim mi?
3: Oralara mı gideceksin? Ne yapacaksın?
0: Biraz bir şey da ben oraya gideyim.
1: Bak. İnan ki bu uzun havayı repertuara koymuştum. Ondan sonra dedim ki hele ileride bir okurum Allah bilir. Bak kalbimi okudun ha bak.
0: Kulduran babayı biz tanıdık. Çok çok güzel bir insandı. Yani böyle o kadar naif bir insandı ki. Böyle hani karıncayı bile incitmeyen bir adamdı.
1: Arguan hep öyledir.
0: Evet yani
1: Arguan hep öyledir.
0: İşte Arguan hep böyle ben hep şey diyorum. Arguan'a gittik böyle küçücük bir yer. Arguan ya hani böyle Arguan kocaman bir şey bekliyorsun. Arguan küçücük bir yer. Ondan sonra Yaşar Kemal'in sözü geldi abi aklıma. Evet. İnsan diyor ki evrende yüreği kadar yer kaplar diye. İşte Arguanların yüreği büyük olduğu için o yüzden hep böyle
1: ben ona bir şey ekleyeyim. Diyorum ki nacizane benim bu kendi fikrim.
0: Estağfurullah.
1: Halk müziği okuyan tüm arkadaşlarımız eğer Arguan türkülerini okuyamıyorsa gerisini söylemiyorum. Evet.
0: Şimdi
3: mesaj alınmıştır.
0: Kulduran Usta bu ilk iki mısrada böyle sevdiğini yere göğe sığdıramıyor. Ama işte hani sen dedin ya az önce zalimin kızı nasıl canını yaktıysa böyle son iki mısrada da biraz serzenişte bulunuyor. Sona doğru hafif bir bedduaya da giriyor mevzu yani.
1: Yemin ederim ağlamıştım
0: bunda. Bakalım hele ne demiş evet. Duran Baba. Arkasına da Hicrani Baba'dan yine bir

0: Ağzına sağlık kardeş gözüm.
1: Ender,
2: teşekkür ederim.
1: Yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Seni oturtmuyoruz. Biraz öyle daha mi? Yoracağız.
0: Ender.
1: Dedim ki.
0: İş soğumadan hemen bir şey hatırlatmak istiyorum. Belki dinleyicilerimiz, ben sana ele çundurdun. Çundurdun, özendirmek.
2: Evet.
0: Yani yöresel bir terimdir biliyorsun. Babam bazen, anam bazen derdi. Her Ferit beni elerek çundurdun ha dedi. Evet kardeş buyur.
1: O zaman ben de çundurmak gibi olmasın ama Ender kardeşimle bir düet yapacağım.
2: Tamam. Elazığ'a gidiyoruz sanırım bu sefer.

0: Değil mi?
1: Aynen. Hadi bakalım. Oy akşamlar, akşamlar diyeceğiz.
0: Elazığ Türklerin en güzel Enver Demirbağ söylerdi. Hep böyle o bütün kaynağın böyle onun sesinden dinledik biz.
2: Harput'un aynasıydı.
0: Evet.
2: Evet.
0: Onun bir tane kendi söz müziği vardı. O da anonim olarak geçti repertuara ama biz burada hakkını verelim yine
2: Evet.
0: onu zikredelim. Bu türkünün sözü müziği Enver Demirbağ'a ait. Ruhu şad olsun.
2: Amin. Amin.
1: Amin. Çok
2: Buyurun.
1: şad olsun. Haydi bakalım.

0: Ağzınıza, ruhunuza sağlık. Çok
1: Ağzınıza,
0: teşekkürler.
1: yüreğinize
2: Teşekkür
1: çok
2: ederiz.
1: teşekkür
0: Şimdi
1: ediyoruz.
0: Elazığ'ı bitirdik. Şimdi geldik nereye? Yavru vatan Kıbrıs'a.
1: Kıbrıs'a.
0: Bu seçim nedir? Ne
1: Bonsu
0: var?
1: limanı söyleyeceğim
0: Hadi
1: şimdi.
0: buyur canım.
1: Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok sağ ol.
2: Ağzına sağlık canım. Evet değerli izleyicilerimiz, Türkü Deryası Yavru Vatan'dan şimdi sizleri ta Urfa'ya götürüyoruz. Diyoruz ki çimene bak çimene.

0: Sağ olun.
1: Yüreğine sağlık abicim. Gönlünden sağlasın. Selahattin
0: abi. Sağ olun.
2: Sağ ol canım.
1: Hareketi hiç kesmeden hemen Ender'le devam edelim.
0: Ender'in ben sizi bir Erzurum'a götüreyim. Oradan bir Diyarbakır'a.
2: Aynen de öyle.
0: Böyle bir gezdireyim doğuyu size.
1: Haydi bakalım Ender. Balkır sizlerle.
0: Teşekkür ederim.

0: Ağzına bravo. Sağlık kardeş gözüm. Ağzına sağlık babam.
1: Teşekkür ederiz.
2: Biz burada koptuk. Teşekkür ederiz. Farkında mısın bilmiyorum evet, ama evet, duramadık elimizde vallahi.
3: Hareketlendik.
2: Yüreğine sağlık.
1: Elinize sağlık.
0: Evet, şimdi Hamdi'ye.
2: Evet, şimdi Fındık Buse Katılmış'tan güzel bir eser dinleyeceğiz. Ne dinleyeceğiz bir tanem senden?
3: Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli, her günün bir yıla döndüğü
2: gidiyor. Ay nasıl severim diyeceğiz. O eseri de. Haydi bakalım o zaman huzurlarınızda Fındık Buse Katılmış. Teşekkürler.

0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık
2: canım
1: benim. Sesin
2: dert görmesin. Şimdi evet, ne kadar değil. Çabuk bitti değil mi Selahattin abi programımız?
1: Efendim?
2: Çok çabuk bitti. Son
1: bitti
2: esere
1: mi?
2: Geldik. Vallahi bitti. Doyamadık. Sizle sohbet evet. edemedik sanki doğru düzgün. Doğru düzgün dinleyemedik gibi de geliyor bana.
1: Canım
2: yine
1: benim.
2: Bekliyoruz. Bu böyle olmadı değil mi abi?
1: Evet. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Türkiye
0: ediyoruz.
1: Deryası'na.
3: Eyvallah.
1: Efendime söyleyeyim. Bir dahaki geldiğiniz zaman bir koç moş falan keseriz. Allah nasip edersin.
2: Vallahi ayaklarınıza sağlık. Çok
3: gönül,
2: teşekkür
3: gönül
2: ediyoruz.
3: Başlayacaksınız.
1: Sağ
3: ol
1: canım. Aynen
3: çok
1: öyle.
3: Teşekkür ederiz.
1: Kalbini seviyorum
3: için de çok
1: seni. Kardeş ikinizin de.
3: Çok
1: Allah razı olsun.
3: İkinizin de.
1: Evet.
3: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
2: evet,
0: ediyoruz. Çok sağ olun.
2: Veda cümlelerinizi alalım. Son bir eserle Selahattin abime eşlik edeceğiz inşallah. Birlikte son eserle kapatacağız.
0: Program başında da söylediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Şöyle gibi oldu. Gerçekten evimde gibi oldu. Abim, dostum, Selçuk abim. Evimde gibiyim. Çok teşekkür ederim Selahattin
1: abi. En son
0: abi.
1: Ben geldim
0: misafirperverliğiniz
1: ben
0: için.
1: Ben buradayım. He.
0: Daha fazla cümle kuracağım için en son oldu. Çok
1: evet.
0: teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırlandık. Çok evet. sağ olun çağırdığınız için. Harika
2: abim
0: bir zaman
2: diyeyim,
0: geçirdik.
2: Ne diyeyim bilemedi. Hani çok gençsin ya. Çok genç gösteriyorsun
1: evet.
2: ya. Ne diyeceğini
1: şimdi,
2: bilemedim.
1: kardeş şimdiki okuyacağımız türkü benim derlememdir.
3: Evet.
1: Talan Dağ Duman'dır. Nereye ait?
3: Erzurum'a.
1: Ey Allah Allah.
3: Derdine selam.
1: Değil mi?
3: Evet.
2: Evet son eserimizle veda edeceğiz. Tekrar
3: evet.
2: tekrar ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz sizlerle olmak.
3: Teşekkür ederiz.
2: Çok mutluluk vericiydi.
3: Programınız
2: sizinle tekrar bekliyoruz sizleri.
3: Çok uzun sürsün.
1: İnşallah.
2: İnşallah. İnşallah kardeşim benim. Yani. Efendim önümüzdeki hafta tekrar sizlerle Türkü Deryası'nda buluşmak ümidiyle son eserimizle veda edelim o zaman.
1: Evet ama
2: buyurunuz.
1: Mutlaka önümüzdeki hafta çarşamba günü görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler. Buyurun.
2: Hoşçakalın.
1: Haydi.

0: Robin çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığın yerdeyim.
1: Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş. Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor.
2: Dün gece çok ağladım, aradım bulamadım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te. Başka

Merhabalar, ben Ümit Yılmaz. Programımızda bugün Ümit Yılmaz Ensemble olarak biz çalacağız, biz söyleyeceğiz. Diğer haftalarda ise enstrümanistler, farklı ses sanatçıları da bizlerle olacak. Tabii bu program içerisinde ekranda gördüğünüz fotoğraflar eşlik edecek. Sayın İbrahim Kalın hocamızın o anda yakaladığı fotoğrafları biz de burada onunla beraber paylaşmış olacağız. Sanatımızı, müziğimizi, doğaçlamamızı, improvizelerimizi de onunla beraber yapacağız. Programımıza ikinci bir eserle devam ediyoruz. Bestesi bana ait olan Sevda mı bu adlı enstrümantal eserimi arkadaşlarımla beraber seslendireceğiz.

Buradan bir Aşık Veysel türküsüne gideceğiz. Çoktan beri hasretini çekerim. Çok okunduğu, çok bilinen bir eseri değil. Ama biz kendi düzenlememizle size bu ezgiyi seslendireceğiz.

Bir enstrümantal eserle devam edeceğiz. Adı Ece, benim bir bestem. Bir SMA'lı kızın hikayesini anlatan komşumun kızıydı Ece. Ve maşallah hayatına devam ediyor ve ikinci sınıfta şu an. Ece için yaptığım besteyi arkadaşlarımla çalacağım. Ece eserinin aranjesi Sayın Ozan Sarıboğa'ya ait. Ve biz bunu uluslararası bir albümde çaldık. Yabancı müzisyenlerle çalmıştık ama biz de kendimiz arkadaşlarımızla bu eseri seslendiriyoruz. Onlar da çok sevdiler ve Ece'yi şimdi size çalalım.

Şimdi çok özel bir fotoğrafla benim memleketime doğru gideceğiz. Sivas Divriği. Bir türküsünü seslendireceğiz oranın. Akşam olur karanlığa kalırsın. Arkadaşlarımın özel tınılarıyla beraber çalıp söyleyeceğiz.

Ve şimdi biraz hareketlenelim. Benim 22 aylık kızım için sahnede bu arkadaşlarımla beraber bestelediğim, o an kendi kendine gelişen, yani programımızın adı o da o ya, Ümit Yılmaz ile Doğaçlama. Tamamen doğaçlayarak çaldığımız bir eser çıkmıştı ortaya. Biz de kızımın ismi Eda, Edalı olsun dedik. Ve o eseri konserde ilk kez seslendirmiştik ama programımızda da çalmak istiyoruz. Ve karşınızda Edalı.

Ellerinize sağlık arkadaşlarım. Eda'yı ve tüm çocuklarımızı bir kez daha mutlu ettik beraber bu eseri çalarak. Artık programımızın sonuna geliyoruz. Son eserimize geçmeden önce ben arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Neyde? Eyüpcan Açıkbazu. Çok özel sesleri, tınıları bize aktaran kardeşim. Davulda Ömer Aslan. Yıllardır beraber müzik yapıyoruz. Kontrbasta Sertaç Çiğdem. Bu işlerin birçok yaptığımız işlerin hepsinde yapımcı olarak yanımızda sağ olsun bizimle beraber ve kontrbas sanatçısı. Murat Süngü her yerde her zaman ama bizimle de hep beraber yanımızda özel bir adam, özel bir müzisyen cello'da ve aranjör, müzik yapımcısı Ozan Sarıboğa piyanoda. Ve bu arkadaşlarımla biz programlarımızı her hafta sizlerle bu tınıları paylaşacağız, bu müzikleri paylaşacağız. Ve son olarak bir Livaneli şarkısıyla size veda etmek istiyoruz. Ömür dediğin.

birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Sizlerle meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Emeğinize sağlık. Hoş geldiniz efendim. Züleyha'yla sınırsız ezgiler efendim. Bir kez daha sizlerin huzurunda. Ekran başına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bizi her nereden izliyorsanız bizleri yalnız bırakmayan kıymetli dostlarımıza iyi ki varsınız diyoruz. Bir kez daha sizlerle buluşmanın efendim böyle tatlı, güzel huzuru ve heyecanı var. Bu yıldızda yine her hafta olduğu gibi bir yıldızla beraber olacağız ama bu akşam bu yıldızda olacak değerli isme göre bir repertuar hazırladık. Açılışta gördüğünüz gibi yine o hafızalarda Zeynep yorumuyla sizlerin hafızalarında yerini alan 90'lardan 2000'lerden bir eserle sizlere merhaba dedik. Bu akşamki misafirimiz de yine 2000'li yıllarda yarışma programlarının en revaçlı olduğu dönemlerde adını hakikaten hem polemiklerle hem sesiyle hem güzelliğiyle hem de yorumuyla aslında hafızalara kazımıştı. Popstar desem. Hafızalarınıza neler canlanır acaba, neler düşünürsünüz? İşte o yıldızlardan biri bu akşam burada olacak. Çok uzattım efendim sözü, her zamanki gibi davet ediyorum Yıldız efendim sevgili Aydan Kaya'nın buyursunlar.

0: Şahane bir ekip. Şahane insanın okudukça okuyası geliyor.
1: O zaman bu akşam bolca okuyacaksın diyelim.
0: Bolca
1: hadi.
0: Okuyalım valla. Şahane bir ekibin var. Tebrik ediyorum hepsini. Ağzınıza yüreğinize sağlık gerçekten.
1: Mehmet Han Diş Budak önderliğinde efendim şefliğinde gerçekten kıymetli yol arkadaşlarımız var olsunlar. Bir alkış Kuzeycim şefimiz için gelsin.
0: Aynen ben de.

0: akıyor.
1: Ya insan böyle hani şeydir ya,
2: okudukça
1: böyle
2: okuyası,
1: evet, okudukça
2: gelir.
1: Okuyası gelir ya, gerçekten öyle şahaneler yani.
2: Hoş geldin, sefalar getirdin. Bugün seni bir yıldızın bir ucunu alacağız, bir ucunu da böyle alacağız.
1: Çok güzel bir yıldız.
2: Sen de bir yıldızsın. Aydan'ı görünce yukarıda hemen kucaklaştık, evet. 11 yıl önce.
1: 11 yıl oldu.
2: Tabii eve ziyarete geldim, çekim yaptım evde.
1: Ama bir şey söyleyeceğim, yani nasıl insan bu kadar genç kalmayı başarabilir? Yukarıda da sana söyledim bunu.
2: Gençleşmişsin dedi.
1: Allah'ım esirgesin yani, maşallah, subhanallah. Gerçekten yani, hakikaten ya. Bence kalp canımsın. Güzelliği bu, biliyor
2: Allah
1: musunuz Züleyha?
2: Allah razı olsun, çok
1: gerçekten.
2: Teşekkür ediyorum. Sen de öylesin. Tam 11 yıl önce efendim TRT1'de İyi Fikir, evet, programını sunarken sevgili Aydan'a konuk olmuştuk.
1: Evet.
2: O zaman daha bebişler yoktu,
1: yoktu,
2: daha yoktu, evlilik,
1: evet,
2: yoktu.
1: Evet.
2: Artık çok güzel bir anne olmuş.
1: Evet, iki tane Allah bağışlarsa bir kızım, bir oğlum var.
2: Ellerimize öper.
1: Evet. 3,5 ve 5,5 yaşında.
2: Büyümüşler artık ya.
1: Büyüdüler.
2: Zorlu zamanları, uykusuz geceleri atlattın diye düşünüyorum.
1: Yani kısmen, ama hala bir hani o gece sendromları anneler çok iyi bilir. Sen de öyle. Sen de yürekten bir annesin. Canımsın. Biliyorum.
2: Yeğenlerden biliyoruz. Aynen, 20 küsür
1: öyle.
2: Yeğen var.
1: Aynen. Çok zor ama dünyanın hiçbir şekilde tarif edilemez bir duygusu bu.
2: Rabbim dileyen herkese nasip etsin.
1: Amin.
2: Onlara hayırlı ömürler versin.
1: Amin.
2: Hayırlı evlat, amin, olmalarını nasip eylesin.
1: Amin.
2: Büyümek de elbette, büyür insan, evet, bir şekilde, ama hayırlı olmak da kıymetli ve önemli.
1: Kesinlikle.
2: İnşallah öyle,
1: öyle
2: olsunlar.
1: Ya bir de şeye çok müsaade edersen bir şey söylemek,
2: lütfen,
1: istiyorum.
2: Lütfen, lütfen.
1: Bu günümüzde son yıllarda bakıyorum böyle isimler hep çok Avrupalaştı bizde. İşte değişik değişik isimler koyuyorlar ya. Ben Türk isimleri koydum. Çok seviyorum. Böyle Optimus'lar.
2: Neydi evlatlarının adı?
1: Fatih Teoman,
2: maşallah,
1: ve Hanzade. Ah. Hani hakikaten böyle bize yakışır isimler olsun ya. Bakıyorum böyle çok alengirli isimler duyuyorum. Üzülüyorum da yani, hani biz çok güzel isimler olan
2: bir ülkeyiz. Sen geleneksel bir kadınsın,
1: evet,
2: Aydan.
1: Evet.
2: Yani pop stardan gelen, evet, bir hikayen, başlayan bir yolculuğun,
1: evet,
2: var. Ama seni tanıdığım zaman da zaten bunu söylemiştim. Sen geleneksel bir kadınsın.
1: Evet, evet.
2: Aslında her ne kadar ekran önünde modern olsak da, modern gençsek de, şarkılar daha modern olsak da, içinde Anadolu kadını taşıyorsun.
1: Kesinlikle, evde şuradan bağlanıp hani hadi gelin falan diye.
2: O hallemi ben biliyorum.
1: Evet, vallahi öyle yani, gerçekten
2: ben
1: öyle. Çok da memnunum bu halimden ya.
2: Ben de çok memnunum. Seni bu halinle seviyoruz. Bir kez daha yıldızda bırakıyoruz, ardından seni soluklandıracağım.
1: Öyle mi? Peki.
2: Buyursunlar.
1: Peki efendim.
2: Ya da sevgili Aydan
1: seve
2: Kaya'nın.
1: Seve.

0: artık yalnız değilsin.
1: Evet.
0: Evli değilim. Ve çocuklu.
1: Evli kısmı değil ama çocuklu kısmı okey. Tabii. Çocukları yaptım, sonra yolları ayırdık. Ama tabii ki hani babalarına çok ciddi saygım var. Çok seviyorum onu. Dostluğumuz çok güzel,
0: ne güzel
1: devam
0: dostunuz
1: ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Kesinlikle evlatlarımız var. Olması gerektiği gibi. Ama çocuklarımla ve annemle böyle şahane bir
0: anne
1: hayatım
0: yanında,
1: var.
0: Anne yanında, çok kıymetli.
1: Annem de yanımda. Çok güzel şu an her şey benim için.
0: O zaman ben hemen şöyle baştan alsam. İki evladınla beraber çocuklarının babası.
1: Evet.
0: Yine çocukların hayatının tam
1: kesinlikle.
0: Orta
1: tam
0: yerinde.
1: Ortasında.
0: Şahane.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü daha çok küçükler, büyümeleri,
1: evet,
0: onlarla
1: evet.
0: beraber hemhal olmaları da gerekiyor
1: kesinlikle
0: zaten.
1: Kesinlikle öyle.
0: Seni şöyle küçük bir soluklandıracağım.
1: Bir tane artık evet. Lütfen sen söyle. Dinleyeyim artık.
0: Canımsın.
1: Hadi lütfen.
0: Seni küçük bir soluklandırıyorum. Yıldız'la
1: lütfen.
0: Buluşacağız.
1: Peki. Yıldız'la buluşalım.
0: Buyursunlar efendim. Şöyle bir üzülme diyelim. Yusuf Güleser'i hemen ardından insan sevmez mi diyeceğiz ama Yıldız'da 10 dakika sonra kadar tekrar sevgili Aydan Kaya ile buluşacağız. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Aydancığım, seni yıldız alırken kendime has tarzım ve eseri yorumlayış şeklimle.
1: Çok güzeldi.
0: Bu bana özgü.
1: Yo, çok güzeldi. Çünkü hakikaten yani hepimizin aslında tarzı var ve her şarkıyı, her eseri kendimize göre yorumluyoruz. Ben de öyle.
0: Yani ben kendime göre yorumluyorum. Çok güzel. İstediğim gibi, yani bu formda seviyorum.
1: Ben senin tarzını seviyorum. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten seviyorum senin tarzını. Çok da güzeldi bence.
0: Canımsın, çok teşekkür
1: Gayet
0: ediyorum.
1: Gayet iyiydi. Hatta bende bir fikir oluştu. Dedim ki ben de mi böyle okusam acaba ilerleyen günlerde bunu?
0: Olur. Akustik eserler şu ara revaçta biliyorsun.
1: Evet.
0: Hazır sen böyle evinin bir köşesinde de tatlı tatlı güzel bir küçük stüdyo yapıp şahane
1: aslında
0: olmaz
1: evet,
0: mı?
1: Evet. Düşünüyorum. Yani böyle bir iki bir projemiz var. Bakalım
0: Süper.
1: Hayırlısı önümüzdeki
0: sen
1: günlerde.
0: Sen yaparsın.
1: İnşallah.
0: O güzel gözlerinle,
1: Yerim
0: bu
1: seni.
0: Güzel kalbinle yaparsın
1: Canımsın.
0: Sen bunu. Seni
1: teşekkür
0: seviyorum.
1: Ederim.
0: Duruşunu hiç bozmayanlardansın. Bu yüzden de değerlisin.
1: Ya çok teşekkür ederim.
0: Seni şöyle yıldızda bırakıyorum.
1: Peki.
0: İki eser sonra seni rahatsız
1: Peki,
0: edeceğim.
1: Estağfurullah.
0: Buyursun efendim, ben balkondan seyrediyorum. Sevgili
1: Peki.
0: Aydan Kaya.

0: Yüreğinize sağlık. Vallahi.
1: Senin de nefesine yıldızı. Sağlık. Ben geldim tabii seni yalnız bırakmayayım diye. Ne kadar güzel içten yorumluyorsun böyle.
0: Çok teşekkür ederim ama bence Coşkun Sabah'ın en güzel şarkılarından bir tanesi. Yani insan şey diyor, ne yazmış yahu? Hani bir Selami Şahin, kesinlikle, bir Coşkun Sabah, bunlar nasıl yazılır ya?
1: Tabii ustaları özlüyoruz. Onların yorumu çok bambaşka. Şimdi hali hazırda onların eserleri başka sanatçılar, başka yorumcular tarafından yorumlandığında da bir kısım şöyle diyor. Aa evet, yeniliğe açığız ve bunu seviyoruz. Bir kısmı da hayır ya, bunu ustalardan başka kimse söylemesin diyor. Böyle arafta kalanlar da var. Sen ne düşünüyorsun bu hususta?
0: Ya hakkını vererek ve kendi yorumuyla okuyan herkese ben çok saygı duyuyorum. Çünkü evet, onlar gibi yorumlamamız mümkün değil elbette ki. Mesela bir Sezen Aksu şarkısını Sezen Aksu gibi okuyabilir miyiz? Ya da bir Selami Şahin'i. Ama hakkını vererek, onu hissederek, o duyguyla okuyabiliyorsan bence hani okusunlar ya. Okumak için yapıldı bu şarkılar.
1: Tabii canım, bizler de yorumlayacağız evet, elbette diyelim.
0: Biz de söyleyeceğiz.
1: Şöyle senden hemen bir müsaade isteyeceğim.
0: Estağfurullah,
1: sonra
0: çok mutlu
1: artık
0: olurum.
1: Son bloğa doğru geleceğiz.
0: Öyle
1: son
0: mi?
1: Blokta da senden iki eserle veda edeceğiz.
0: Peki.
1: Ben şöyle bir 90'lara uzanacağım, geleceğim.
0: Hadi bakalım o zaman.
1: Çok teşekkür ediyorum. Buyurunuz. Sen seversin 2000'leri, 90'ları, milenyum çağlarını.
0: Çok.
1: Son bir dedikodu da yapalım bakalım. O Pop Store'da neler olmuş, neler bitmiş. Belki bize tüyolar verir. Buyursunlar efendim, nar çiçeğim diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum. Aydancığım keyfin yerinde galiba. Baktım huşu içinde. Sen de eşlik ediyorsun.
1: İyi. Bir de çok severim bu şarkıyı. Geleyim mi?
0: Gel gel gel gel.
1: Geldim.
0: Gel gel.
1: Geliyorum.
0: Sensiz olur mu bu yıldız bugün? Beraberiz.
1: Çok, çok sevdiğim bir şarkıydı bu arada. Çok güzel söyledin.
0: Sahnende yorumladığın eserlerden mi? Bizim,
1: evet.
0: Bizim repertuarımızda aslında vardı. Uzun zamandır da söylemiyorduk. Kaza sen geliyorsun böyle milenyum çağı falan deyince beraber yorumlayalım da istemiştim.
1: Çok sevdiğim bir şarkıdır. Şahane söyledim bu arada.
0: Çok
1: gerçekten.
0: Teşekkür ediyorum. Var olasın. Şöyle bize bir dedikodu versene 2000'lerden.
1: Neyle ilgili? Nasıl bir?
0: Popstar'dayken nasıl oluyordu?
1: Bak,
0: çok merak ediyorum.
1: Bak çok taze bir bilgi. Geçtiğimiz günlerde. Deniz Seki biliyorsun gitti. Dominik'e gitti. Bayhan'ın yanına.
0: Aa,
1: 12 sene 13 sene sonra bir buluştular. Barış imzaladılar. O günden beri de biz de böyle nefes alamıyoruz. Çünkü canlı yayında Deniz Seki dedi ki ben aslında orada sevgili arkadaşım Aydın'ın hakkı yendiği için gittim. O çok iyi okumuştu. Sen o

0: hafta kötü okumuştun. Dedi. Bayhan da kabul etti bunu canlı yayında. Filan böyle herkes hani çok yeni bir bilgi mesela.
1: Peki,
0: yıllar sonra gelen adalet.
1: Yıllar sonra gelen adalet ama o dönem yıpranmışlığın, üzüntün. Şimdi dönüp baktığında ne hissediyor Aydan Kaya?
0: Ya valla bazen hani bazı şeyler olması gerekir ya, yaşanması gerekir ve seni olgunlaştırır, bir noktaya taşır, işte büyütür filan. Onlar olmalıymış, büyüttü. Tabii ki çok kırgınlıklarım da var, kırıldığım noktalar da var ama Deniz mesela çok sevdiğim bir arkadaşım, görüşüyorum. Bayhan öyle, keza görüşüyorum. Selçuk'la görüşüyorum filan, görüştüğüm arkadaşlarım var ama çok kırıldığım, gönlümün çok kırık olduğu taraflar, insanlar da var.
1: Armağan Çağlayan desem.
0: Armağan'ı çok severim. Hatta çok üzülmüştüm hastalandığında filan da aradım. Biz ama hiçbir zaman Armağan'la çok samimi değildik. Yani bizim hiçbir zaman böyle çok samimi bir ilişkimiz olmadı. Bizim orada en samimi olduğumuz bir Deniz, diğeri de Ercan abiydi. Ercan Saatçı'ydı. Ahmet abiyle keza öyle samimiydik filan. Ama en samimi olduklarım o ikisiydi. Yani Armağan'la hiçbir zaman böyle çok samimi olmadık. Ama tabii ki görüşüyoruz. Akıl aldığım zamanlar oldu. Birlikte proje yaptık. Elveda derken filan mesela.
1: İşte sen rahmetli dizide Osman, de Yağmur Rüyalarda Dereli. Buluşuruz muydu dizinin
0: tabii,
1: adı? Sen
0: Rüyalarda
1: bir dizide de
0: buluşuruz.
1: Aldın.
0: Elveda derken, Tatlı Hayat, bir sürü. En son Leyla işte geçtiğimiz dönem. Zaten oyunculuk mezunuyum. Ama bakalım ya, var bir şeyler.
1: Sen şöyle önümüzdeki sezon seni hayal ediyorum dizilerde
0: ya,
1: tabii ki.
0: Sen bunu söyleyince oluyor biliyor musun? Öyle bir totemim var sende ilgili. Gerçekten bak, samimi söylüyorum.
1: Önümüzdeki sezon seni göreceğiz Aydan'cığım.
0: Ciddi misin?
1: Züleyha dediydi diyeceksin.
0: Peki ziyarete gelecek misin?
1: Geleceğim tabii
0: söz
1: ki sete.
0: Mü?
1: Söz bırakır
0: tamam,
1: mıyım seni?
0: Peki, anlaştık.
1: Yıldız'da seni bırakıyorum ama seni yalnız bırakmıyorum hiçbir
0: öyle
1: zaman.
0: Öyle mi? Peki
1: tabii ki.
0: Tamam, şahanesin.
1: Buyursunlar efendim Aydan
0: Kaya. Şahanesin.
1: Kaya.

0: senin o güzel kalbini seveyim. Beni ağırladığın için çok teşekkür ediyorum. Tüm ekibine, şahane orkestrana, şahane bir ekip beni ağırladı. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz, var olasın. Onca hengamenin arasında iki evladını şöyle bıraktın hemen usul usul. İki saat ne de olsa gel. Allah razı olsun. İyi ki geldin, bizleri mest ettin. Beraber veda edeceğiz. 40 yıllık kâhne diyeceğiz. Şöyle uzanacağız, senin en sevdiğin zamanlara. Kuşkusuz bu eseri de çok seviyorsun.
0: Çok severim gerçekten. Hele senden.
1: Var olasın. Beraber söyleyeceğiz bunu.
0: Peki. Ben fedamız orada bizim. Eşlik edebilir miyim?
1: Hayır, buradan eşlik burada ediyorsun. Peki. Feda ediyoruz
0: peki,
1: artık.
0: Peki, veda ediyoruz.
1: Efendim, bu hafta sevgili Aydan Kaya'yla beraberdik. Sesi bizleri aldı, götürdü. Umarım sizleri de ekran başında mest etmişti. Bizler yine değerli bir konukla sizlerin huzurunda olacağız. Önümüzdeki hafta o vakte deyin, kendinize güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum. Aa,
1: bak yine geri gel. Pop müziğin çok güçlü sesi. Burak Kut geliyor. Tutuş.

0: Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir şey.
0: Eksik olmayın.
1: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yaptı.
0: Eksik olmasın.
1: Doğruya yani. Doğru. Ben yine kaldım İstanbul'da, takıldım
2: ağlarına. Sen yine daldın. Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te. Döndüm.

Merhaba dostlar. Bazen dağlardan sesleniyoruz 2000 metrelerdeki halk sanatçılarımızın, kültür insanlarımızın yanından. Bazen de obalardan. Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeyiz. Fatih Burdurlu, Şakir Şahinkurt ve Musa Yenilmez'den önce hadi gençlere kulak verelim. Deniz Dinçel, öğrencileri Fatma Nur Şengül ve İsmail Sivrikaya ile birlikte çalıyor.

0: Çocuklar yağmurla geldiniz ya. Böyle şıkır şıkır şıkır yağmur sıstırı. Kayda da girmiş olabilir ama çok son derece doğal bir ortam oldu bu. Deniz, senin öğrencilerin değil mi?
1: Evet, evet hocam. Bu yıl mezun olacaklar. Hatta bugün de mezuniyet günleri.
0: Aa, kutluyorum
1: onlarla
0: sizi.
1: Geldik.
0: Ne hoş. Böyle iki tane genç arkadaşımız Antalya'da yerel müzikleri çalıyorsunuz. Bu harika bir şey. Sen Cengiz'in kızı mısın?
2: Evet.
0: Profesör evet. Oldu değil mi? Baban bölüm başkanı
2: evet,
0: mı?
2: Evet.
0: Ne güzel. Baban, senin amcan benim dönem arkadaşım. Evet. Bayram Şengül.
2: Evet.
0: Erzurum Radyosu'ndan.
2: Evet. Amcama da buradan selamlarımı
0: vermiş olurum. Babanla da çalıştım ben şeyde TRT'de. Ondan sonra siz o zaman torun oluyorsunuz bize. Kutluyorum valla, çok güzel. Ne çalalım şimdi?
1: Antalya yöresinden bir türküyle devam edelim.
0: Tamam.
2: Çek gemici gemileri diyelim.
0: Çek gemici gemileri. Aa, uzun süredir okunmuyor mu
1: evet.
0: Türkü bu? Hadi o zaman.
1: Hadi.
3: Toroslarla çevrili döşeme altı obası 300 metre rakımda 500 bin yıl önce Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden Karayim Mağarası'na, antik döşeme yolundan Selçuklu'ya ve günümüzün yerleşik yörüklerine uzanan halıları ile meşhur Akdeniz'e komşu bir kültür bölgesi. Haydi çocuklar, Akdeniz'e karşı çekelim bakalım gemileri.

Yöre düğünlerinin aranan sesi Fatih Burdurlu, genç yaşına rağmen yöre türkülerine hakim sesiyle, bakın, okunması zor eserleri okuyor.

0: Arkasından bir basmaz seneye gider.
1: Sahibi unutulmuş Türklerimiz tabii gökten zembille inmedi dostlar. Coşkudan, acıdan ya da güzelliklerden ilham alıp birileri yaktı bu türküleri. Fatih de işte kendi yaktığı bir türküyü çaldı bize.

0: Al bu çanı düşmesime kaçam gidem ullata.
1: Çok güzel.
0: Eyvallah abi.
1: Senin mi bu?
0: Benim abi.
1: Oo, gönlüne sağlık.
0: Naci sana yazar söylerim. Bugüne nasipmiş. Hiç de okumamıştık.
1: Hiç okumamış mıydın?
0: Sümer abi hiç okumamıştık.
1: Aa, çok hoşuma gitti. Güzelmiş valla.
0: Saygılar
1: vallahi.
0: Abi.
1: Tekke zor tatması tarzında.
0: Seni sevdiğim için sana saklamıştık.
1: Aslanım benim.
0: Eyvallah.
1: Tekke zor tatması tarzında yapmışsın. Tatması. Çok güzel olmuş ya.
0: Güzel abi. Sözler hoş.
1: Senin bir de baban var ya. Babanla da şöyle bir çalıp söyledim sana.
0: Tamam.

Geçen bölümde yayınladığımız ve 90'lı yıllarda kendisinden derlediğim İlvanlım Bedirik türküleriyle tanıdığınız Musa Yenilmez'e inanın doyamadım. Şimdi ondan hiç duymadığınız bir türkü yayınlıyoruz size.

0: Bu duyguların dile gelmesi, işte kilimlerdeki o kadınların
1: Evet.
0: duygularını, hasretlerini, sevdiklerini, beklentilerini nakış nakış halılarda yapmaları ya da böyle türkülerde bu sevgilerini işte oraya mesaj vererek anlatmaları beni çok etkiliyor Musa abi.
1: Anadolu'da iletişim çoğunlukla nakışlarda doğuyordu.
0: Evet.
1: Nakış alışverişinde de iletişimler oluyordu. Türkülerle o çevirme halay çok önemli bir halaydır.
0: Evet.
1: İnsanlar, kızlar ve erkekler birbirlerini oralarda tanıyorlar.
0: Sosyal ortam.
1: Sosyal bir ortam. Yani bu yadsınamayacak bir şey. Kadın erkek ilişkisi yadsınamayacak bir şey.
0: Tabii.
1: Oralarda birbirleriyle ilişki kurabilirler. Birbirine laf atabiliyorlar. Gönlü varsa karşıdan da cevap veriyor.
0: Evet.
1: Mesela yani.
0: Evet.
1: O bir sosyalleşme
0: Evet.
1: aracın.
0: Kuzu sesleri geliyor, duyuyor musun?
1: Evet, bizim kuzulardandır
0: Bizim kuzulardandır. Killik köyü burası.
1: Killik.
0: Tam bir işte Antalya'nın Döşemealtı'nın bir
1: Evet.
0: köyü. Gerçekten tam bir Anadolu köyü ve Döşemealtı
1: Evet.
0: kilimlerinin üretildiği köy. Şu an bulunduğumuz ev konakta bu kilimlerin üretildiği bir konak. Seni burada ağırlamaktan çok mutlu oldum Musa abi.
1: Rica ederim canım ben. Ben de çok mutlu
0: Sana
1: oldum.
0: uzun ömür diliyorum.
1: Amin. İnşallah.
0: Sağlık diliyorum.
1: Hep birlikte.
0: Hep birlikte. Kalbimin en ortasında, pamuklar içinde korumadasın.
1: Biliyorum. Sen de benim için aynısın. Canım benim.
2: Sevgili dostlar, döşeme altından ayrılırken sizin için dolu dolu renkli bir bölüm çektiğimizi düşünüyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hepinize sevgiler. Hoşça kalın.

0: Robin çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığım yerdeyim. Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş.
0: Ödül.
1: Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor. Dün gece çok
2: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te.

0: istersen. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de
0: bir şeref. Eksik olmayın.
1: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yaptı.
0: Eksik olmasın.
1: Doğruya yani. Doğru. Ben yine kaldım İstanbul'da, takıldım
2: ağlarına. Sen yine daldın. Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te. Sen

0: Robin çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığım yerdeyim. Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş.
0: Ödül.
1: Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor. Dün gece çok
2: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te. Aşkım.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum. Aa,
1: bak yine geri gel. Pop müziğin çok güçlü sesi. Burak Kut geliyor. Tutuş.

0: çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir şeref.
0: Eksik olmayın.
1: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yaptı.
0: Eksik olmasın.
1: Doğruya doğru. Olsun. Ben yine kaldım İstanbul'da, takıldım
2: ağlarına. Sen yine daldın. Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te. Sen

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.
5: Bugün Doğudan Sesler'de iki kıymetli kardeşim, sanatçı arkadaşım var. O güzel alkışlarınız

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Bak yine geri gel. Pop müziğin çok güçlü sesi. Burak Kut geliyor.

0: Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir şeref.
0: Eksik olmayın.
1: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yaptı.
0: Eksik olmasın.
1: Doğruya doğru. Sağ olsun.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz.

0: Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de
0: bir şey. Eksik olmayın.
1: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yaptı.
0: Eksik olmasın.
1: Doğruya doğru. Olsun. Ben yine kaldım İstanbul'da, takıldım
2: ağlarına. Sen yine daldın. Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te. Sen

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Müziği tabiattan ödünç almışız. Ve müzik yapabilmek için de bir sürü aracı keşfetmişiz. Telli, nefesli, vurmalı, yaylı. Bugün bu saydığım çalgıların hemen hemen hepsine hakim multi enstrümanist bir ustayla beraber çalacağım. Altuğ Öncü.

Bu bir Kırım türküsü. İsmi Kadife'den Kesesi ama bizim bildiğimiz Kadife'den Kesesi değil. Ama Türk halk müziğinde böyle varyantlar, varyant denen bir kavram var. Yani aynı melodi, farklı sözler ya da farklı melodi ama aynı sözler. Bu da onlardan bir tanesi.

0: viola benim için böyle şey gibi. Kemanın böyle ağırbaşlı abisi gibi. Hani böyle evet. Yani, o coşku varmış gibi içinde ama biraz saklıyormuş gibi. Senin ilk sazın viola mı peki?
1: Ben Ud'la başladım müzik eğitimine. Sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde enstrüman seçimi esnasında aslında gitar istiyordum. Elimi kaldıramadım ama. Biraz utandım.
0: Ondan.
1: Herkes gitar seçti, belli oldu. Sonra viola öğretmeni geldi. Şöyle baktı parmaklarına. Tamam dedi, senin parmaklar biraz dolma gibi. Sen viola'ya uygunsun dedi. Viyolacı ol sen dedi. Tamam dedim ben de. Sonra da çok sevdim.

0: eline sağlık.
1: Eyvallah. Senin de eline yayına sağlık.
0: Teşekkürler.
1: Mesela ne kadar huzurlu, dingin bir işte Kırım türküsü çaldık. Ama hani bu enstrümanın biraz daha değişiği ve elindeki enstrümanın ta kendisiyle dünyanın öbür ucunda böyle bambaşka şeyler çalıyor insanlar. Böyle ayaklarını vura vura ne bileyim böyle.

0: Konservatuvarda enstrüman seçiminde öyle enteresan bir durum var. Aslında çok küçük yaştaki seçmelerde çocuğun kafasındaki saz seçilmiyor. Ama daha sonra bir sürü kıymetli müzisyende de örneğini görüyoruz. O saz o insanla bütünleşmiş oluyor. Yani aslında istemediği bir saz olabilir ilk aşamada ama belki orada bir şey var. Böyle bir ilahi bir denk gelme var sanki. Viyola aslında yavaş yavaş seni çağırıyormuş gibi bir durum var. Sonrasında diğer telli sazlara olan ilgin, yani şu anda önemli stüdyo müzisyenlerinden birisin. Bir sürü sayısız albümde senin elin var. Aynı zamanda bir sürü dizi ve film müziğinde senin çaldıklarını duyuyoruz. Hangi birini sayayım? Yani mandolin mi, işte viyola mı, işte buzuki, cümbüş, uğut. Bunlara nereden sonra merak saldın? Mesela cümbüşle olan muhabbetin nereden başladı?
1: Yani genelde müzik yaptığımız yerlerde bir cümbüş oluyordu sürekli. Ben de bakayım nasıl bir şeymiş derken Uda çok yakın olduğunu evet. fark ettim. Hem çalış tarzının hem tekniğinin ve sesi de böyle daha parlak ve herkesin arasından sıyrılıyor birdenbire.
0: İcat sebebi de oymuş zaten. Yani böyle kalabalık saz heyetlerinde Ud'un başa çıkamadığı ses seviyelerine cümbüş çıkabilsin diye öyle bir kaygı taşımış rahmetli Zeynel Abidin Bey. Bir müddette fasıl heyetlerinin çok önemli bir sazı olarak İstanbul musiki camiasında yerini almış. Sonra biraz Güneydoğu'ya ve Trakya'ya göç etmiş. Ama sonra yine buralara geri döndü.
1: Türkiye'de yapılan bütün halk müziklerine, yerel müziklere, sanat müziğine çok güzel uyum
0: Hepsine
1: sağlıyor
0: çok güzel
1: ve güzel eşlik ediliyor.
0: Aynen.

0: ben söyleyip duruyorum böyle. Bu cümbüş hem her yere ait hem hiçbir yere ait değil. Öyle enteresan da bir özelliği var. Herkes kendinden de bir şeyler bulabiliyor. Yani mesela direkt sen cümbüş çalmaya başladığın zaman senin için nasıl bir şey ifade etti o içindeki enerjisi alet?
1: Ben genelde sakin yapıda bir insanım. Hı hı. Yani viola ve ut benim tam karşılığım oluyor biraz. Bazen ama böyle içimden işte daha heyecanlı tepkiler vermek geliyor. Ha böyle enerjim yüksek olsun istiyorum. Hı hı. O zaman da işte cümbüşle kendimi daha rahat ifade ediyorum.
0: Sen cümbüşü genellikle tek telli olarak kullanıyorsun ama.
1: Evet.
0: Sadece akort kolaylığından dolayı mı yoksa tınısında da acaba... O bahsettiğin kendi yani tabiatındaki sakinliğe de bir tık daha yaklaşıyor galiba. Onunla alakalı olabilir mi?
1: evet. Yani biraz daha kontrol edilebilir bir tınısı oluyor tek tel olunca. Daha iyi kaynaşıyor diğer enstrümanlarla. Daha böyle otantik ya da ağırbaşlı bir şey çalmak istediğin zaman çift telli cümbüş kullanıyorum.
0: Ha, o da enteresan.
1: Bana biraz daha böyle tambura yakın gibi...
0: Çift telli olmasından dolayı, o sesin coşkusundan dolayı.

0: Bu biraz şeylere de benziyor. Macaristan, çağdaş müziklerine.
1: Batı, yani Avrupa, Amerika tarafında Nikriz'e şey diyorlarmış. Hungarian minor. Hungarian minor scale diye bir şey diyorlarmış. Yani Macarların minörü. Daha böyle çigan müziğinde falan kullanıyor öyle bir şey. Onlar bunu tabii bir şey olarak görüyorlar. Bayağı böyle egzotik bir renk olarak görüyorlar. Kendi ülkelerinde hiç böyle bir şey kullanılmadığı için Hungarian minor falan deyince bayağı böyle yani bizde nasıl Pekin ördeği çok egzotik bir lezzet ya işte orada da biraz öyle algılanıyor muhtemelen. Havada nikriz kokusu var. Tam böyle bir böyle şey nikriz muzipliği. O zaman bir Tamburi Cemil Bey'in ruhunu hem bir yad etmiş oluruz. Hem de birazcık madem nikriz kokuyor biz de o kokunun peşinden gidelim.
0: Ben de çok seviyorum o eseri.
1: Yani hüzün de var, muziplik de var, enerji de var. Dur bak şimdi mesela.

0: Ellerine sağlık.
1: Senin de eline sağlık. Eyvallah. Böyle sanki yıllardır beraber çalmışız, bir ara vermişiz de tekrar buluşmuşuz gibi hissettim ben de.
0: Çok işte ortak dil diye boşuna demiyorlar. Yani müziği seven iki insan karşı karşıya geldiği zaman hayatlarında hiç karşılaşmamış bile olsalar hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor yani. Böyle şey gibi hop birbirlerini alıyorlar o şeyle. Müzik yapmayı sevmenin elektriğiyle. Sevmeden yapmamak lazım.
1: Çok doğru.
0: Sevmiyorsanız müzik yapmayınız arkadaşlar. İyi müzik yapabilseniz bile sevmiyorsanız müzik yapmayınız.

cümbüş, ut, viola, mandolin, buzuki. Bütün bu birbirinden çok farklı disiplindeki çalgıyı ustalıkla çalmak herkesin harcı değil. Altı Öncü o açıdan özel bir müzisyen. Bugün onunla çaldığım için kendimi çok renkli hissettim.

0: Robin çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığım yerdeyim.
1: Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi.
0: Ödüm.
1: Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor.
2: Dün gece çok aradım, aradım bulamadım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te. Aşkım.

0: Allah.
1: Aramızda birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Sizlerle meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar.
2: Oğlum!

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz.

0: Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir şeref.
0: Eksik olmayın.
1: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yaptı.
0: Eksik olmasın.
1: Doğruya doğru. Sağ olsun.

Bağlama Türk müziğinde çok önemli bir enstrüman. Bizim kültürümüzü anlatan tek enstrümanımız diyebilirim. Sokakta bir kadının bağlama çaldığını gördüklerinde insanlar bundan etkilendiklerini bir şekilde belli ediyorlar. Çünkü çok yaygın değil sokakta bağlama çalan bir kadın olması. Bizi anlatabilen tek şey yine bizim dilimiz. Biz de kendi dilimizle anlatalım derdimizi istiyorum.

Ben Serap Şahin, Sivas doğumluyum. Müziğe çocuk yaşlarda ailemin desteğiyle birlikte, yani içinde doğdum diyebilirim. Sivas'ta hemen hemen her evde bir bağlama, şarkı, türkü vardır. Bizde de süreç o şekilde gelişti. Yaklaşık 10 yıldan beri müzikle iç içeyim. Diğer şehirlerde pek müzik yapma şansım olmadı. İstanbul'da müzik yapmak, her kesimden insana her türde müzikle ulaşabiliyorsunuz. Onların beklentileri dahilinde de bir takım repertuarlar düzenliyorsunuz. Bu da müzikal anlamda biraz daha gelişiminize, araştırma yapmanızı sağlıyor. Bu anlamda İstanbul benim için sokak müziği adına çok güzel bir şehir, çok zengin bir şehir.

0: O zamanlar henüz daha belediyemiz tabii ki izinli bölgeleri daha açmamış. Ben de bir kuytu köşede yeni aldığım amfiyi deniyorum böyle. Bir baktım arkamda birisi beni dinliyor. Ama ben bir şey çalmıyorum yani. Dedim herhalde Karadeniz parçası sever, bir Karadeniz parçası söyledim. Bir baktım söylemeye başladı da. Muhabbet etmeye başladık. Bir insan ne kadar iyi söylerse söylesin, eğer düşünce yapınız tutmuyorsa onunla hiçbir şey yapamazsınız.
1: Neşet Usta'nın bir sözü vardır. Kötü insanların türküleri yoktur diye. Git yanına otur vesaire. Şimdi Cihan'la da ben çok kötü negatif bir gün geçiriyorduk. Bir bakıma böyle hani bir yer bulalım dünyadan uzak kafasında. Evet, Cihan o gün orada dünyadan uzak bir yer bulmuştu kendine ve yanında bir boşluk hissettim. Evet dedim, ben de gidip bu boşluğu doldurmalıyım.

Ben Sait Özbey, Gaziantep'liyim. Drama ve oyunculuk mezunuyum. Müziğe başlamam aslında konservatuvardan önce bir şeyleri anlatmak isteme sebebim vardı. Bir şeyleri belki de haykırmak istiyordum. Ve bunun en güzel yolu da müzikti. Çünkü o kadar çok şarkı, o kadar çok beste var ki ve onların bir cümlesi o kadar sizi iyi anlatabiliyor ki onu normal bir şekilde çıkıp bağırsanız deli mi ya bu derler. Ama bunu şarkı içerisinde söyleyince yüreğine dokunduğum kim varsa o gelip yanıma oturuyor. En sevdiğim de bu oluyor zaten.

İnsani duyguları müzikle birlikte insanlara paylaşımdan dolayı daha etkileşim içinde mi oluyoruz diyeyim o şekilde. Ve bu iyi hissettiriyor. Motivasyon sağlıyoruz bu şekilde. Türkü söylüyorum mesela. Birinin kalbine dokunduğunu görüyorum oradan. Gelip teşekkürlerini iletmesi, o türküye eşlik etmesi, tekrar başka bir şeyler istemesi. Her gün gelen insanlar var mesela bizi dinlemek için. Güzel dostluklar ediniyoruz bu şekilde. Karşı tarafın da yüzünde bir tebessüm oluşturabildiğimiz için bu da ekstra bir mutluluk. Bedava mutluluk benim için.

daha özgürleşmiş hissediyorum. Kendi alanımı yaratmış hissediyorum. Bizi dinleyen insanlar da destekliyorlar. Bir nebze bu İstanbul'un kargaşasından, iş stresinden vesaire onları kurtarmış hissediyoruz. İnsanlarla birebir ilişkilerim müzik sayesinde daha fazla geliştiğini hissediyorum. Bu bireysel muhabbetler müzik sayesinde daha kaliteli bir hal alıyor.

0: Teşekkür ederiz.
1: Bir şeyler üretmem lazımdı. İlla bir özel tiyatro veya bir diziye girmek için evde beklemektense... Şimdi mesela benim bir projem var. Sokak tiyatrosu yapmayı planlıyorum. Böyle Shakespeare'in soneleri, monologları. Bunları müzikle harmanlayıp öyle sunmaya, öyle şeyler üretmeye çalışıyorum daha çok. Kilit cümleler üretmek diyebilirim. Çünkü ürettikçe kendimi var hissediyorum. Bu dünyada yaşadığımı ancak o zaman hissediyorum ben.

geleceğe dair müzikle ilgili planım aslında dediğim gibi ben oyunculuk çıkışta olduğum için hep ana hedefimde bunları nasıl harmanlayabileceğimi, nasıl birlikte kullanabileceğimin peşine düşüyorum. Tiyatroda öyle bir şey var ki size bütün o işte dans, müzik, şan o kadar güzel birbirinin iç içe geçirip yapboz parçası gibi sunarsanız aslında o zaman müzik de asıl tadını daha çok vermeye başlıyor.

müzik yaparken bütünleşmiş hissediyorum ya. Hani boşlukta bir yanınız vardır. Bazen böyle uzaklara dalarsınız. Belki de ben sırf dalmamak için daha çok müzik yapıyorum. Daha çok şarkı söylüyorum. Daha çok gönüle dokunmaya, kendi gönlüme dokunmaya çalışıyorum bir nevi de.

şeyler. Müzik hani evrenseldir. Ama tabii ki parçaların tarzları farklıdır. Ben olabildiğince çok tarzda parça söylemeye çalışıyorum. Çocuklar geldiğinde arkadaşım eşlik söyleyerek onlarla dans etmeyi çok seviyorum mesela. Çünkü bazen insanların yani asık suratlarındansa o çocuğun bir gülümsemesi beni daha tatmin ediyor.

0: Jacob'in çok güzel bir konumu var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığın yerdeyim.
1: Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi. Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor.
2: Dün gece çok aradım, bulamadım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te. Başka

0: Teşekkürler. Stüdyoda çok değerli alkışlar. Normalde tabii alışığız. Sahnede söyleyip çok fazla alkış almıyor ama burada ekran başında sizi de hissediyoruz. Herkese tekrar merhaba, iyi akşamlar. Sinan'la sahnede yeni bir bölüm. Yeni umutlar, yeni heyecanlar. TRT Müziği'nin en genç, en değişik, en çok izlenen, en dinamik programına hoş geldiniz bayanlar, baylar. Bugün Sinan'la sahnede çok özel bir konuğum var. Gerçekten. Yani şöyle, daha içeride de söyleyeceğim de muhabbette. Yani bir var bir yok gibi gözükse de hep var. Bu olayları, bu damar işini başlatan ilk şarkıcılardan biri. Herkesin çok sevdi. Kimsenin bugüne kadar arkasından kötü bir şey söylediğini görmedim. Zaten gururla yürüyor. O yüzden saçları da diken diken. Tabii ilginç bir benzetme oldu ama müthiş bir çocuk yani gerçekten. Hem çok yetenekli hem çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hem de her zaman herkese hem yeteneğiyle hem vefasıyla kılavuz olmuş bir isim. Bayanlar baylar, uzun lafın kısası, Sinan'la sahnede bu hafta Emirkan!
1: Hoş geldiniz.

0: Emir Kan gerçekten kan ağlatıyor. Hoş geldin.
1: Canım benim, ne habersin canım?
0: Vay be. Neler oldu böyle? Ya enteresan bir adam gerçekten arkadaşlar. Yokmuş. Sanki yani yıllarda bir şey yapmıyor. Bir yandan da hep gözümüzün önünde. Bir yandan bir geliyor bir ortama. Mesela hiçbir arkadaşını kırmaz. Hani bir şarkı söyle Emir Kan. Bir şarkı söyle diye başlar. Konser, Emir Kan konserine döner.
1: Her zaman ya.
0: Dur mikrofonla. Mikrofonu duymuyor.
2: Her zaman ya.
0: Ya inanılmaz. Ya nerelerdesin hani? Şarkı çıkartmak olarak. Öbür türlü her yerde varsın da.
2: Vallahi aslında.
0: En son ne zaman?
2: En son bir tane bizim Mustafa Cici'yle beraber bir tane Yüreğim Dere Var diye bir şarkı yaptık ama 2 sene evvel öyle bir tane tekli yaptım.
0: Tekli yaptın ama o şu Emir Kan Sulu Olur Musun? Abi enteresan değil mi? 20 sene evet, önceki yani şarkı.
2: Zaten bizim dostluğumuz zaten.
0: Aynen.
2: Nereden baksan.
0: Aynen. Lise daha yeni bitmişti bana herhalde.
2: Aynen öyle.
0: Esmer Yarim kaç yılı?
2: Esmer Yarim.
0: 6'lar var. 2006 olabilir mi?
2: Yok o 2006 doğru. 2006 ama şey mahşere kadar 2000 yılında çıkmıştı.
0: Of.
2: Hatta sen bana bir tane rast şarkı verecektin. Evde oturduk filan.
0: Ay evet ya.
2: Rast şarkı baktık filan.
0: Her an bayrak.
2: Param yetişip çıkışmamıştı sana filan.
0: O zaman çıkmıştı. O zaman belki ben şarkı al diye ben para veriyorum da sana. Benden şarkı al diye.
2: Çok güzel şarkıydı hatırladım.
0: 2017, 17'ymiş.
2: Hayır 2000 kaç biliyor musun? 2000, ha, 2003. 2003, 2004.
0: Yavaş yavaş para istemeye başlamış olabilir.
2: Canım
0: şimdi hatırladığım
2: ya.
0: Şeyler Erhan Bayrak, Berksan, evet. Kutsi.
2: Aynen öyle Kutsi. Biz zaten karşılıklı oturuyorduk zaten aynı sitede.
0: O siteyi hatırlıyorsun değil mi?
2: Adı üzerinde Hareket Sitesi.
0: Hareket Sitesi. Ay ne günlerdi ya. Peki ama Emo hani çok küçük yaşta çıkmışsın demek
2: çok,
0: hesaplarımıza
2: çok.
0: Göre. Yani 19 falandır hadi ilk albüm
2: şarkı. Şöyle söyleyeyim sana. Daha garibini söyleyeyim sana. Belki de çok bunu hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
2: Tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan 82 yılında film filan yaptım ben yani.
0: Allah Allah.
2: Tabii tabii. O zamanlardan albümlerim var. Ne resmen sahnede doğmuşum öyle söyleyeyim.
0: Ama ilk patlayan mahşere kadar mı?
2: Mahşere kadar.
0: Yıl?
2: Yıl 2000 yılıydı.
0: Tam 2000.
2: Tabii 2000 yılıydı.
0: O zaman tam pop furyasının evet. Değil mi?
2: O zaman da ben zaten konservatuvarda okuyordum.
0: Vay be ne inanılmaz. O zaman her şeye şahitsin yani.
2: Tabii tabii.
0: O yüzden.
2: Ya kilometren fazla.
0: Çok fazla ya. Aynen. Seviyoruz şu an, satamıyoruz da.
2: Hayır şeye baktığınızda yaşa baktığınızda aslında bir hani normal 52 yaşındayım ama. Yani
0: çok
2: 70,
0: iyi ama.
2: 70'lik kadar varım.
0: Aynen öyle ya. 70-75 yaşına kadar
2: öyle,
0: yaşamış.
2: Öyle öyle.
0: Ama 52
2: öyle.
0: Enteresan. Yani tabii başka işlerin de var ama.
2: Evet.
0: Hani böyle. Belli bir dönemde galiba bir kızdın küstün bir dönem.
2: Aslında kızmadım. İşte o dönemde başka işlere bulaştıktan sonra için. Mecburen...
0: Oradaki bırak. İşçiler sana kızdı. Biz de oraya... öyle
2: oradan besteler yapıyorduk zaten. Şöyle işte o dönemde zaten işte bir sektör değiştirdim ben. Sektör bir ağır bir sektöre girdiğim için kafamı kaldıramadım.
0: Aynen. Vinçler yani falan.
2: Bakın her yerinde uçuk var zaten.
0: Ay maşallah ya. Stresli mi onlar?
2: Çok stresli.
0: Ama dışarı hiç yansımıyorsun ama ya. Nasıl bir tabii. Karakter bu ya?
2: Ya ben böyle çok şeyi...
0: Hep iç seni görünce mesela insan gülüyor ya mutlu oluyor.
2: Tabii tabii. Sanki böyle hani...
0: Hep pozitif.
2: Evde bir beste yapan.
0: Aynen öyle ya.
2: Hafta sonları sahneye çıkan bir adammış
0: seni gibi. Seni öyle büyük şeylerin hani o kadar çok işin sorumluluğunda gördüğümde şaşırıyorum yani. Tabii
2: evet,
0: ama
2: çok
0: o da
2: ederim.
0: Başka bir ekmek kapısı tabii yani evet. İnsanlara. O da çok değerli ama hani böyle bir ya yine böyle bir Amerikan Slow'u gelecek dediğim şeyler geliyor herhalde yakın zamanda.
2: Arada tabii yapıyorum. Şimdi bir tane
0: şimdi Volga ile bir çalışmamız var herhalde.
2: Evet sevgili Volga ile bir tane yaptık. Zaten
0: çıkacak.
2: Bir tane bir televizyon projesi geldi bana teklif de geldi.
0: Ondan sonra şarkılı türkülü
2: bir
0: şey mi?
2: Evet şarkı şöyle sevgili Bilal Özbilge'nin sunduğu bir program ben sunacağım. Böyle aslında senin programa yakın ama biraz daha işte sanatçıların hayatını araştırıyoruz.
0: Ha.
2: İşte geçmişi.
0: Amerika'nın penceresi.
2: Evet o oldu gibi. Yine inşaat var bu farkında mısın?
0: Ay mıydı? Neyse Emo'cum bugün bol bol seni çok özledim çünkü sen.
2: Ben de seni çok
0: sokakta,
2: seviyorum.
0: Sen sokakta çok... zaten hani çok estağfurullah sağ olasın. Hani çok değerli bir sesin var. Çünkü
2: çok
0: bu damarları ilk başlatan adamlardan birisi çünkü.
2: Ederim.
0: O yüzden hani hazır gelmişken, Ercan Sağaçlı demişken herhalde İzel'e de bir gidelim oradan.
2: Tabii oradan bir
0: avuçlarım kanıyor.
2: Ama bir parantez açmam lazım. Ercan Sağaçlı hakkında bir şey söylerken gerçekten şöyle diyordum. 90'larda bir pencere açtı gerçekten de. Ama şunu da çok samimiyetle söyleyebilirim. Bunu hazırlayıp da gelmedim. Sen de Türk müziğine smoking giydirdin.
0: Eyvallah. Sağ ol.
2: Gerçekten. Çünkü yazdığın sözlerde, şimdi ben de besteciyim. O derinlikleri biliyorum. Hani senin bu kadar hızlı derinliklerden bu şarkıları alman.
0: Eyvallah.
2: Yani senin iş dünyanın çok büyük olduğunu gösteriyor. Çünkü bu kadar şarkıyı, bu kadar hiti doğurmak. Hitlerin içinden de şarkıların sözlerin içinde şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bir şarkının içinde dev dalga diyor mesela.
0: Evet.
2: Anlamanız mümkün değil. Yani gerçekten yani arkası dev dalga.

0: Mesela söze bakar mısınız yani? İşte biri bana gelsin. O da
1: Aynen.
0: sensin. Mesela şarkı sözlerine
1: Gözümde bir
0: bak.
1: damla, arkası dev
0: Ya
1: dalga.
0: böyle bir şimdi bunları yakalamak çok
1: Eyvallah,
0: önemli.
1: sağ ol.
0: Yani ben Türkiye'de çok önemli bestecileri seviyorum, sayıyorum. Ama gerçekten de
1: Sağ ol, çok
0: sen
1: teşekkür
0: Türk
1: ederim.
0: müziğine
1: Estağfurullah.
0: smoking giydirip ve başka bir
1: Çok
0: çağ atlatan
1: güzel bir laf, hoşuma gitti. Sağ ol,
0: gerçekten
1: Allah
0: önemli.
1: razı olsun. Sağ ol Emoç'um. Bayanlar, baylar, şimdi Emirkan'dan Avuçlarım Kanıyor Sinan'la sahnede.

0: Vallahi çok stüdyoda hem ambiyans hem alkış hiç bu kadar olmamıştı hem o.
1: Aa, çok teşekkür ederim. Vallahi harika. Ben de uzun zamandan beri şarkı söylüyorum.
0: Özlüyor musun?
1: Çok.

0: Çok
1: Sahnede olmayı
0: özlüyorum.
1: da özlüyorsun değil mi?
0: Çok özlüyorum aslında sahnede olmayı da. Yani işte fırsat verilirse çıkacağım.
1: Sen istersen çıkarsın zaten. Öyle bir şey yok
0: Vallahi
1: yani.
0: niyetim var aslında da böyle ama hani...
1: Ya butik böyle bir smokinli geceler, Emirkan geceleri.
0: Evet,
1: Baksana şu avuçlarım kanıyor, piyano başında biri smokin.
0: Evet.

0: Ta dibindesin, biliyorsundur. Yani
1: evet, tabii
0: kopamazsın.
1: Ki. Yani o çok o bir zehir gibi yani.
0: İnsan bırakamıyor. Evde oturuyorum, ara sıra şarkılar söylüyorum. Besteler yapıyorum.
1: Şarkı yaptın mı son zamanlarda?
0: Yaptım.
1: Yaptın.
0: Yaptım. Aynen. Arada yapıyorum zaten. Hatta sanatçı arkadaşlarıma da veriyorum yani. Arıyorlar zaten. Benim zaten böyle arada muhakkak ararlar. Var mı şarkı?
1: Var mı bir şey? Evet.
0: Var mı bir şey? Böyle, hadi var diyorum. Sen, bak yeni yaptım
1: Emo
0: diyorum.
1: Emo şu meşhur, çok meşhur diğer şarkı sanatçı arkadaşlarım şarkılarını bir top 5 yapsan, ilk 5 yapsan evet, neyse. Evet. Sen sayarsın.
0: Valla
1: Ebru Gündeş'lerde var
0: Ebru
1: ama
0: Ebru Gündeş'te
1: olsun.
0: Şey ayrılmasaydık evlenir miydik? Azap diye bir şarkı var.
1: Evlenir miydik abi?
0: Bir evet. Azap diye bir şarkı verdim.
1: Azap.
0: Demet Akalın'da Esmer Yarim Seven Kızın Romanı.
1: Aa.
0: Gururum. Ondan sonra.
1: Bugün Esmer Yarim var.
0: Aa, okuyalım Esmer Yarim.
1: Aynen yarim. Biraz evet. Onu yapalım. Çok var değil mi sanatçı?
0: Evet evet çok verdim ya. 250'ye yakın bir eser vermişliğim var ya piyasada.
1: Maşallah.
0: Evet ama hani böyle kendi yanına kavrulan şarkılar diyorum ben onlara.
1: Sonradan patlayanlar oluyor çok
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Sonradan çok patlayanlar oluyor. Evet. Ama senin tabii ki şimdi asıl birazdan Esmer Yarim yapacağız ama hani dediğimiz gibi 2000 yılına gidiyoruz.
0: Evet.
1: Ve ilk pop müziğin patladığı yıllarda senin de ilk patlamana maçlara kadar diyebiliriz herhalde.
0: Evet evet. O şarkı çok önemli bir şarkı benim hayatımda.
1: O zaman artık bir maçlara kadar zamanı diyorum ben.
0: Hadi bakalım.
1: Yoksa TRT müzik ekranlarını telefonla gerçekten rahatsız edecekler.
0: Evet evet. Bu şarkı oturarak da söylenmez. Bir ayağa kalkıyor.
1: Aynen. O zaman şimdi Emirkan ve Maşer'e kadar...

0: Memo.
1: Şarkı bir de nitro şarkı, farkında mısın?
0: Aynen öyle.
1: Ben böyle sahneye çıktığım zamanlarda, böyle eski dönemlerde şarkıyla bu çıkıyordum ama bakıyorum böyle insanlar oturuyor. Hemen böyle şarkı gecede 3 defa söylerdim. Evet, ya kalkın ya bu akşam.
0: En az 3. Ya o düğünde de en son Eren Bay'dan evet, kız evet. Kardeşim diye sevgilin eşeğim, o da mutlu olsun burada.
1: Evet evet. Eren'den paramızı çıktı. Alamadık ama.
0: Bedava değil mi?
1: Bedava.
0: Mahşere kadar yine bir 3 kere falan söylediler sana o gün.
1: Ya yani. Bir de sen de ne esnaf kardın ya.
0: Hemen güzeller için. Yani
1: arkadaşım bir bağladın gerçekten. Hani, aynen. Hani bir düğünüm olur.

0: Sırasını davet etmek
1: Ay.
0: isterdim yani.
1: Ya güzeldi ya. O, yani bu maçlara kadar söz müzik senin mi?
0: Yok, sevgili Ercan Saç, Hakan Altun.
1: Şaka
0: Bir de
1: yapıyorsun.
0: şarkının şeyi de ortaklığı şöyle, bir de anonim var şarkının nakaratı da. Ay le le le le, ay le le le, Arapça bir şarkı.
1: Ha.
0: Ay le le le
1: Aldınız mı o zaman izini?
0: Tabii,
1: anonim mi
0: anonim
1: diyor?
0: Zaten
1: ha. O zaman şey yap, gerek yok.
0: Evet.
1: Yani burada müzikte Ercan Saatçi, sözde Hakan Altun
0: yazıyor. Sözde Ercan Saatçi.
1: Hayır pardon, müzik Hakan Altun yazıyor.
0: Müzikte intro Hakan Altun intro. Ama müzik zaten şey...
1: Anonim.
0: Anonim.
1: Vay be.
0: Evet.
1: O gün, peki hatırlıyor musun o günlerde hani... Keşfedip de sana getiren Ercan abi miydi? Ne olmuş? Nasıl olmuştu?
0: Ya aslında biz bunu Siirt Spor'a yaptık önce.
1: Şaka yapıyor.
0: Evet. İsim vermeyeceğim. Bir sevgili Siirt Spor'a yaptığımızda bize arabalar gönderecekler hediye. Bu şarkıyı yaptık. Ondan sonra şarkı, sonra dedik ki ya biç kendimiz yapalım. Sonra benim başka bir şarkı da çıkıyordum aslında ben.
1: Kısmete bak ya.
0: Evet, ben slow bir şarkı da çıkıyordum şey. Ben mecburum sana diye bir slow şarkım vardı. Onunla çıkıyordum.
1: Aa, bu da çok meşhur ama.
0: Evet, o da iyi gitti zaten. Sonra dedik ki bu şarkı baktık bize döndü. Yapmıyor işte. Siirt Spor'a yaptık. Sonra kendimize yapalım dedik böyle.
1: Sen Siirtlisin bu arada.
0: Siirtliyim, evet.
1: Tüm Siirt'e de buradan.
0: Evet.
1: Orada da
0: selam.
1: Çok izleniyoruz. Başka müzik kanalı izlenmiyor zaten. Çünkü
0: evet, evet.
1: Türkiye'nin her yerinde bir tek TRT müzik var. Siirt'e de biz yakın zamanda, Siirt'e değil de yakınlar Bitlis'e gittik.
0: Evet.
1: Yakın zamanda Bitlis'te bir Anadolu Şenliği'nde konser yaptık. Tüm oradaki vatandaşlarımıza selamlar gönderiyoruz
0: Çok
1: burada.
0: Çok özel bir şehirdir Siirt.
1: Siirt.
0: Çok özel bir kutsal şehirlerden.
1: Nasıl bağın? Hani Siirt'le nasıl bağın? Aile bağın da bir daha kuvvetli ama sen bayağıdır gitmiyorsun herhalde.
0: Tabii gitmiyorum ama en son bir konsere gitmiştim zaten.
1: Doğum yerin değil ama.
0: Da değil, İstanbul'da doğduk.
1: Anne baba?
0: Anne babam Siirt'li ama 100 sene evvel gelmişler yani İstanbul'a. Hmm. Ama tabii Kürtlerimiz
1: Araplık
0: var. Arap Kürt karışık zaten. Ama kopmadım yani. Çünkü arada akrabalarım, işte yakın dostlarım, aile
1: hep
0: dostlarım
1: bir bağlantı var.
0: Hep var zaten. Bir de geniş aile olunca zaten kopamıyorsunuz zaten. Evde yemeklerden belli oluyor zaten.
1: Aynen öyle. Büryanlar.
0: tabii. Evde sabah kahvaltıda dolma yediğimiz günler var ya.
1: Değil mi?
0: Devam ediyor yani.
1: Yani o...
0: Eşime de aşıladım bu arada. Eşim tabii
1: öyle mi?
0: Almanya doğumlu ama ona aşıladım. Bizim yani kendi bizim sülalemizi, yemeklerimizi, işte örf ve adetlerimizi bayılıyor. Hani daha yaşatmaya çalışıyoruz bu yemeklerle ama olabiliyor. Ama tabii...
1: Aynen yani.
0: Ama Arapça falan bilmiyorum maalesef.
1: Aslında
0: öğrenmedim.
1: Ama gırtlağın, Arap gırtlağı da var sana.
0: Var var. Tabii.
1: Değil mi? Enteresan.
0: Çok güzel ezan okunurum ben yani.
1: Allah Allah.
0: Tabii.
1: Ne güzel maşallah.
0: Tabii.
1: Bu Ateş Böceği yazmışsın. Ateş Böceği şarkısı evet. Senin şarkılarından biri.
0: Yok, bu Sezen Aksu'nun şarkısı. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi.
1: O meşhur Ateş Böceği
0: evet.
1: Şarkısı.
0: Çok severim ben onu. Okuyayım dedim.
1: Hadi. O zaman şimdi bir Ateş Böceği dinleyelim
0: evet,
1: sana.
0: Evet.
1: Bugün bol bol Emirkan dinliyoruz. Şimdi Emirkan'dan Ateş Böceği Sinan'la sahnede.

0: Beni etkileyen sözlerden bir tanesi.
1: Çok güzel bu. Şarkı.
0: Uçar uçar düşer kalbi.
1: Sezen'e buradan sevgimizi sunuyoruz.
0: Gerçekten de öyle. Sezen Hanım'ı çok seviyoruz.
1: Beraber şarkılarımız da var onunla. Bir iki tane. İzel zamanında. Mutlu aşk yoktur, evet. Sevme falan.
0: Evet evet.
1: Git buradan vardı ortak.
0: Maşallah şarkılar hep nitron bombası gibi maşallah. Düştüğü yeri kavuruyor.
1: Aynen öyle, güzel şeyler.
0: Harika ya maşallah.
1: Güzel hatıralarımız var onunla da. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Peki Emo şimdi...
0: Canım.
1: Hani evlat da var.
0: Evet evet, ellerinden öper iki tane.
1: İki çocuğum
0: var. Bir kızım var 18 yaşında. İsmi Bengisu. Oğlum var 11 yaşında, adı Şan.
1: Şan.
0: Şan.
1: Ay ne güzel. Sevgili Ufuk Yıldırım'ın da çocuğunun evet, Şan'dı. Evet. Zaten, ikinci Şan duyuyorum.
0: Evet evet, iki tane baba.
1: Başka da yok.
0: Yok yok, evet. Bulamadık zaten. Zaten biz ilk planladığımız...
1: Bir de bizim burada... Ali'nin soyadı ama herhalde aynı şey. Ali Şan. Şimdi peki var mı sanata böyle ilgileri, babadan yatma?
0: Evet evet, kızımın çok kulağı çok iyi, çocuğun da çok iyi ama ekstra bir...
1: Çocuğun öbür çocuk değil mi? Kızın çok iyi, çocuğun da çok iyi.
0: Evet yani işte o biraz şey, davul çalıyor oğlum.
1: Allah Allah. Evet, evet. Ya bana çok güzel bir hediye almışsın, sağ ol. Hayır, buradan. Ben de küçük davul seti.
0: Evet, onu bir de elektro gitarını aldım, keyisi çok, çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Gezerken gördüm.
1: Ne güzelmiş.
0: Ben kendimi aldım, sonra da alayım dedim.
1: Denirsiniz, sağ ol.
0: Hatta oğlum böyle yapacağım. Bu rengini Sinan abiye verme. Ben çok istiyorum dedi. Dedim oğlum bak bunu biz aldık. Bunu Sinan abiye aldık.
1: Kıyamam ya.
0: Evde de kurduk bu arada davulları.
1: Şancım seni de buradan öpüyoruz. Bengisu sana da sevgilerimi sunuyor canım. Yani ama mesleki olarak olacak gibi değil herhalde sanatçı.
0: Değil. Kızım zaten bizim işlerimizi yöneldi zaten. Bizim kısmi anlamda zaten annesinde zaten ikimiz de konservatuar mezunuyuz ama Serap Hanım'ın şöyle bir şeyi var. Görseli çok iyi. Güzel sanatlar okusaydı herhalde daha harika işler, projeler yapardı. Ama bütün projelerimizi Serap Hanım çiziyor. Tabii sonra ince çizimlere
1: eşin,
0: geçiyoruz.
1: Evet, eşin. Evet. Orada burada saygılarımı, sevgilerimi sunuyoruz. İzliyordur bizi diye düşünüyorum
0: evet, evet.
1: Burada.
0: İzlemez mi?
1: Serap Hanım'a da sevgiler. Şimdi şu eşin esmer mi?
0: Sarışın oldu.
1: Eyvah. O zaman bu şarkıyı geçiyorum. Ya bu çok meşhur bir şarkım Esmer Yarim.
0: Evet, o aslında o klipsiz şarkılardan bir tanesi.
1: Klip yok mu Esmer Yarim?
0: Klibi yok Esmer Yarim'in.
1: Demek ki fanlar görüntülerden evet. Yaptılar ve o çok yükseldi. Evet, değil mi? O zamanlar sosyal medyada çok yüksek değil ama.
0: Evet evet.
1: Demet'e buradan selamlar.
0: Demet. Evet, sevgili Demet Akın da benim çok severim. Bu arada
1: ben de.
0: Çok güzel şarkılar vermiş.
1: Benim büyük kankam ya.
0: Evet bilmez
1: senin
0: miyiz?
1: De öyle.
0: Evet, Demet benim yaklaşık bir 25-30 yıllık
1: bizim
0: dostumuzu.
1: De düşe kalka bir küstük, bir barıştık, bir küstük.
0: Bilmez miyiz canım lan?
1: Biliyorsun.
0: Dizi çekseniz iyi olur aslında.
1: Aynen.

0: Ha, öyle bir şey var.
1: Hazırlanmış
0: Ve 10 yılı
1: gidiyor
0: var bunda.
1: evine. Evet, hemen hemen.
0: Vallahi
1: 7 yıl. Yok ya, ne kadar oldu? Benim hard disk artık
0: hastane
1: bozuldu. Hard disk çizildi benim. Arada tarihler atabiliyorum.
0: Ama sonuç olarak şöyle bir gerçek var ki, hani besteci olarak da şu an hala senden şarkı isteyenler. Daha yeni Ebru Gündeş'e yeni bir şarkı verdin herhalde.
1: Evet, sevgili Ebru Gündeş'e bir Azap
0: Ebru'cum,
1: diye bir şarkım var orada.
0: Azap.
1: Lirik bir şarkı. Bir de Ayrılmasaydık Evlenir Miydik gibi slow şarkım vardı. Eski okuduğunu tekrardan coverladı.
0: Ha, bu şey yeniden söylüyor.
1: Yeniden söylüyorum da orada.
0: Benim de o da bir devir bittiği yapmıştı.
1: Evet ya.
0: Bir devir
1: evet.
0: bitti, kabul edin. Çok güzel bir proje o da.
1: Evet evet, gerçekten de öyle.
0: Şimdi peki ama düşünüyorum böyle. Müziğe dair hayallerin kaldı mı?
1: Kaldı kaldı ya.
0: Mesela?
1: Kızım çok baskı yapıyor. Mesela kızım şantiyeye geliyor. İşte bakıyor. Senin burada olmaman lazım diyor. Benim kafama 50 bin tane sorun var orada. Bir şeylerle çözüyorum. Burada olmaman lazım diyor. Sürekli bana gelip aynı şeyi söylüyor. Onun baskısıyla bir tane şarkı yaptık. Hatta iki tane şarkı yaptık. Şarkıları.
0: Ne zaman çıkaracaksın onları?
1: Vallahi yapıyorum şimdi. İşte sevgili Volga ile düzenliyoruz. Yapacağız inşallah. Çıkaracağım herhalde. Bu 1,5-2 ay içinde çıkar. Bir televizyon programı da var zaten bunun arasında.
0: Televizyon programı, sahne.
1: Gibi böyle ufak tefek.
0: Bırakmıyor
1: böyle,
0: yani yakanı.
1: Yok ama yapamazsınız ki yani.
0: Değil mi?
1: Olmuyor yani, ne olursa olsun. İşte şarkı söylemeyi özlüyorum arada. Arkadaşlarımın sahnesine göre bana bir şarkı okuttum falan diyorum.
0: Zaten millet sana sahneyi bırakmayı çok seviyor.
1: Evet, çok bırakıyorlar.
0: Aynen.
1: Geçen de bir arkadaşımızın sahnesine gittim. Bir tane şarkı okuyun dedim. 45 dakika dedim.
0: Tabii,
1: paranın,
0: tabii.
1: Paranın hepsini sen aldın ama dedim. Olmaz ki dedim.
0: Ama hakikaten öyle oluyor yani. Seni evet. ne zaman görseler bir ortamda kurtarıcı can yeleği
1: evet,
0: gibi.
1: Evet.
0: Değil mi? Şey, öyle, yani tabii insanın hani böyle hayalleri bitmiyor. Böyle bir kere zehir gibi bu müzik.
1: Gerçekten
0: hani girdikten sonra kanlı. Bir de yeteneğin varsa olmayanlara zaten gereksiz hayaller kuruyorlar ama hani olunca ve başlayınca aslında hepimizden öncesin. Hani
1: evet.
0: biz devam ettik sadece, sen biraz stop dedin, ara
1: evet.
0: dedin. O yüzden
1: evet, ara verdim.
0: Ama tabii ki ben düşünüyorum ki Amerika'nın Türk pop müziğin tarihindeki damarlardaki özellikle yeri, yani eğlendirici de bir adamsın ama o zaman değişmeyecek o yüzden diye düşünüyorum ya. Yani.
1: Biraz Arap kökenli gırtlağım olduğu için slow yakışıyor bana. Evet.
0: Aynen.
1: Mecburen okuyorum.
0: Ben mecbur. Onu bir yapsan çok az bir şeysiz.
1: Ben mecburum sana, sesimi duysana.

0: Allah Allah.
1: Bu da gençlikte yazdığım şarkılardan bir tanesi.
0: Çok güzel bu da ya. Söz müzik.
1: Söz müzik bu senin. Evet.
0: Burada bir tane benim şarkımı galiba biri bana gelsin ya. Evet. Ya seviyorsun.
1: Senin yüzlerce. Senin
0: çok
1: her
0: var.
1: Şarkın.
0: 700'den fazla.
1: Her şarkın işler mi abi? Her şarkını okurum.
0: Damara yani. Geliyor değil mi sende?
1: Her şarkını ben abi ne yani ay. Nasıl bir aralık varsa.
0: Acaba şey mi yapsak? American Featuring Sinatra şarkıları. Öyle bir 10 tane seçip.
1: Vallahi,
0: yıllar önce ya. Ferhat Köçer'e verdiğim sonra benim de Ferhat Zeydan'la yaptım. Biri bana gelsin o da sensin. Şimdi Sinan'la sahnede.
1: Evet.

0: Bravo Emo. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen şu diyemiyorum da gel bir dalalım.
1: Evet.
0: Benim son albümden, Amerika'nın da çok sevdiği bir şarkı, 4K albümünden diyemiyorum.
1: Evet, ölüyorum. Gerçekten ölüyorum şarkı yalnız bu arada. Kıskandığım bestelerinden bir tanesidir. Bak duyar duymaz bestecide hafif bir kıskançlık vardır. Onu da söyleyeyim.
0: Hafif.
1: Bak hafif hafif. Bende hafif var. Bak duydum şarkıyı böyle yaptım. Allah'ım yarabbim. Bunu ben niye bulamadım ya? Öyle oluyor biliyorsun değil mi?
0: Tabii.
1: Nasıl yazamadım?
0: Aynen
1: ya?
0: Benden oluyor.
1: Nasıl bulamadım ya? Maşallah.
0: Şöyle bir şarkı o.

0: Evet, hiç provasız.
1: Allah'ım ya, nedir ya?
0: Ama tam senin ruhuna çok ya yakın hakikaten.
1: Gerçekten bu şarkıyı dinledim. Gece uykum kaçtı. Bir haller geldi. Üşümeye geldi. Bir erdim yani. Ya yüreğine sağlık ya. Gerçekten.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Gerçekten hocam, çok özel bir adamsın yani.
0: Estağfurullah. Vallahi. Sen de öyle. Çok sağ ol.
1: Yani bir hani röntgen olsa böyle çekmek istiyorum. İçinde ne var ne yok.
0: Nereden
1: yani
0: çıkıyor
1: bu
0: bunlar?
1: Bu kadar snob, bu kadar eğlenceli
0: nereden
1: adamım.
0: Nereden çıkıyor bunlar?
1: Evet yani.
0: Vallahi. Allah billahi.
1: Canım
0: ya.
1: Benim ya.
0: Emirik Hanım, iyi ki geldin.
1: Çok mutlu oldum valla.
0: Gerçekten biz de öyle. Seni burada ağırlamak çok mutluluk verdi. Yıllar önce çok küçüklüğümden beri tanıdığım bir arkadaşımı. Yani benden büyüksün ama hep bir arkadaş gibi böyle.
1: Öyle yani.
0: Hani hep öyle devam etti muhabbetimiz.
1: Herkes
0: seni, aynen, herkes seni çok sevdi hep.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Ve hani o yüzden o Erhan zamanından başlayan ve o zamanlardan beri seninle tanıştığından itibaren hiç kimseye de bir kötü düştüğünü görmedim. Herkese bir el uzattın, bir yardım ettin. Yani yeteneğin yanında insanlığa da gerçekten tebrik ediyoruz seni. O yüzden bu hafta Sinan'la sahnede Emirkan konuğumdu ve onu A'dan Z'ye müzikal yolculuğuna da bir eşlik etmeye çalıştık hep beraber. Ama tabii ki neyle bitireceğiz bugün? Onu ilk duyduğun şarkı, yani belki yeni nesil de sonradan öğrendi o şarkıyı ama Mahşere Kadar'la tekrar istek geldiği için Mahşere Kadar'la bitireceğiz. Ben de bu sefer piyano başına geçmiyorum. Yanına oturuyorum Emirkan'ın ve gerçekten güzel bir program geçirmişiz düşünüyorum. Umarım siz de sevmişsinizdir. Desteğinizi esirgemeyin. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Şimdi Mahşere Kadar. Sinan'la sahnede. Ready. Her adımı da sınav. Arıyorum.

0: Ben Oktay Üzgün. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Ne yaptınız arkadaşlar? Dinlenebildiniz mi akşam?
2: Abi güzeldi vallahi, dinlenemez.
1: Valla. Ya bu kadar, konunun bu kadar güzel olduğunu var ya, bilmiyoruz. Kimse bizi götürmemiş. Hep şehir merkezinde takılmışız. İşte konserler olduğunda gelip. Bence bu programın en keyifli yanı, bir şehri tanıyoruz yani. Nerede ne var diye.
2: Uzun uzun kalabilme fırsatımız oldu değil mi?
1: Aynen. Coşkun'un?
3: Doğayla iç içe abi. Külalde.
1: Coşkun zaten dün nefes ala ala böyle yürüyor. Hatırlıyor musun böyle? Oh! Aynen, şehir merkezinde temiz hava biraz zor. Yani, tabii ki bu kadar binanın arasında. Nasıl, bugünkü görev kağıdımızı alalım mı? Nereye gidiyoruz? Görev kağıdımız arkadaşlar. Süleyman, bunu sen oku. Buyurun.
4: Bugünkü durağınız Kyoto Japon Parkı.
1: Kyoto mu?
4: Kyoto. Bu bölümde sizden istediğimiz çok net. Parkı adım adım gezin, doğayı hissedin, detayları keşfedin. Her köşesi size başka bir ilham versin.
1: Benim aklıma şöyle bir şey oldu. Mesela böyle şey parklar olur ya, Japon balıkları olur böyle bazı parklar.

0: buralarda diyorum.
1: Ne bir yermiş acaba?
0: Sanki öyle bir yani his. Kyoto Japon Park. Acaba Japon balığı mı var Mistura'da?
2: Ama benim hiçbir fikrim yok. Ne var?
1: Ben de bir fikrim yok ya.
0: Kyoto Japon Parkı. Hemen bakıyoruz.
3: Yorumlarda 4 puan aldı.
0: Bu Japon... Aa işte Japon evi gibi. Aa işte bu. Bak bir şey söyleyeyim. Aa Japon evleri. Japon kayoğu. Bence Japon balığı da var.
1: Bu durumda Japonya'ya gitmemize gerek yok. Konya'ya gelebiliyor muyuz yani?
4: Bir şey buldum, bir okuyalım neymiş. İstanbul yolu üzerinde bulunan park 27 Ağustos 2010 tarihinde açıldı. 36 bin metrekare alana kurulan Japon Kyoto Parkı, Konya turizmine katkı sağlaması ve Japonya'nın Kyoto şehri ile Konya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılmış.
5: Güzel yapılmış. Yıkım yuva değilmiş.
4: Abi her şehrin bir kardeş şehri var zaten.
0: İkisi de K ile başlıyor. Konya, Kyoto. Benzer özellikleri de vardır bence.
4: Bahçeyi süslemesinde köprülerin yanı sıra kamelyalar, Japon geleneklerine uygun fener ve lambalar, su kuyuları, minik adacıklar, yürüyüş yolları, seyir alanları, inişli çıkışlı tepeciklerden faydalanılmış. Ufak büyüklük ağaçlarla bahçeye hayat ve anlam katılmış.
2: Bayağı detaylı yapmışlar. Mekanı keşfederken 30 dakikalık bir müzik performansı gerçekleştirin. Müziğiniz parkın ruhuyla bütünleşsin. Sadelik, dinginlik ve doğayla uyum ön planda olsun.
5: O zaman Japon müziklerini yap.
0: Pentatonik müzik yaparım. İyi güzel. Başka ne yazıyor?
2: Görelim. Kameralar sizi takip edecek. Siz sadece akışa bırakın.
6: Tamam. Tamamdır.
2: Rotanız müzik, yolunuz açık olsun.
0: Bizim Karadeniz'deki tulum, bir Lazların çaldığı tulum var, bir de Hemşinlilerin çaldığı tulum var. Yani Lazların kaydeleriyle onlarınki çok farklı. Parmak vuruşları farklı. Ama çok zor bir enstrüman. Ya abicim, tuluma göre, mesela bazen konserlere gidiyoruz ya, tuluma göre, mesela o gün tulum keyfi mesela, hava soğudu, tulumun keyfi sol diyezden işte 3,5 neyse işte hesse bütün enstrümanlar ona çekiyoruz. Ondan sonra hava bir açıyor, durum oluyor 442, biz kalıyoruz geride. Ondan sonra diyorlar ki bunların akordu bozuk. Aslında ilkel saz, çok ilkel bir saz. Ya bir şekilde olmuyor yani.
1: Ama o da öyle lezzetli abi. Şimdi ona 50 tane çeşit çıkardılar. Yok telefondan çalınan versiyon yok. Güzel, teknolojiye böyle hani şeyler olması güzel ama orijinalinin yerini tutmuyor abi. Hiçbir şekilde ben öyle düşünüyorum. Hani gitarı midi klavyeden çalmak gibi bir durum herhalde.
0: Bence tulumun o şey içindeki hani o oğlakla yapılıyor ya, keçi oğlakla mı? Hani, yavru keçiyle de.
1: Evet, evet.
0: Onun derisinin oldu yani deri o oğlak nerede büyüdüyse yani diyelim Hemşin'de büyüdü o oğlak. O tulumu orada çalacaksın.
1: Aynen.
0: O tulumu alıyorsun İstanbul'a getiriyorsun olmuyor.
1: Hava değişimi oluyor.
2: Hava değişimi.
1: Öyle var mı? Öyle mi?
4: Tulumu şişirdiğimizde kaç saat havası üfleyip çalabiliyoruz tek seferde?
0: Tek seferde derken?
4: Yani sürekli şişiriyoruz ya, üflüyoruz.
0: Yani 5 saniyede bir yapman lazım değil mi? Değil mi?
1: Evet.
0: 5 saniyede bir üfleyeceksin herhalde.
1: Evet, sıcak hava göndermen gerekiyor ki şey olsun, parlasın.
0: Ama ben sana bir sistem daha vereyim. Kompresör takarsınız diye sen bir kompresörle iş halledersin. Tulum güzel bir enstrüman.
1: Az bir yolumuz kaldı bu arada. Geldik sayılır abi. Ne diyorsun? Şimdi heyecanlı mıyız?
0: Vallahi Japonya çok uzak diye bilmiyorum ama bu Konya'da Konya'daki Japonya biraz yakın oldu herhalde. Az kaldı, geliyoruz. Kyoto Parkı'na.
2: Yakın yerde gördük işte.
0: Kyoto Parkı'ndaki konserimizde görüşmek üzere arkadaşlar.

0: Vay be, Japonlar yine yapmış bu yanarım İstanbul'a
1: ya.
0: Ama bence mimarisini Japonlar yapmamıştır. Türkler yapmıştır da. Japon mimarisi diyelim.
2: Kendinizi Japonya'da gibi hissettik biraz seni.
3: İlla ki bir Japon eli değmiştir ya, bir tanışılmıştır en azından.
0: Yani şey, mimari konusunda olabilir. Ama ağaçlar konusunda bende bizim...
3: Yok abi, ağaç bizde yani.
0: Ağaç işi bizde yani.

0: Çok güzel ya.
1: Yani Konya'ya böyle bir şey kimin aklına geldiyse aferin ona. Balıklara bak hele ya.
2: Abi kocaman kocaman ya.
1: Oytaranın balıkları büyüklü misiniz he? Ne yapıyorsunuz?
0: Bunlara yem vermeyin dediler biliyor musun? Niyeymiş? Yiyince ölüyorlarmış bunlar. Hadi. Başka şeyler yiyince. Kendi yemleri vermiş bunlar.
2: Hadi ya ekmek yemiyorlar yani.
0: Aynen.
2: Abi şuna baksana balık bu kadar ya.
0: Balıklara yem...
3: Bayağı bir yarım metre falan var herhalde o.
0: Kendileri yetiyorlar.
2: Farklı, farklı.
1: Balıklar size konser vereceğiz. Kaybolmayın tamam mı? Geliyoruz.

0: Ama çok güzel ya. Yeşillik, on numara. Bir o böyle barakalar var, küçük küçük. Ailece giriyorlar. Yemeklerini, herkes bitliğini yapıyor falan. Ne güzel ya.
1: Konya'nın içinde başka bir şehir var ya.

0: Bence her şey güzel. Mekan belli. Birincisi o balıkların hani o ilk yeri gösterdiğiniz yer. İkinci yer burası. Arkadaşlar bence toplanalım. Hemen çalmaya başlayalım. Japon balıklarına ve Konyalı misafirlerimize Kyoto Japon Parkı'nda türküler söyleyelim. Aslında ne güzel değil mi? Türkü söylüyoruz Japon Parkı'nda. Kardeşlik köprüsü dediğimiz bu olur. Toplanalım konsere.
1: Başla, çalmaya başlayalım.
0: Hadi bakalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık Süleyman.
1: Aşık yine, Veysel'den güzel bitti yani.
0: Değil mi? Aşık Veysel deyince de akan sular duruyor. Umarım Aşık Veysel'e layık bir okuma ve çalma yapmışızdır.
1: Umarım elimizde. Yani hakkını vermişizdir. Yani çok büyük bir üstadın eserini çalmak yani böyle bir sorumluluk da aynı zamanda.
0: Ne güzel ki Türkiye'de böyle büyük ozanlarımız yetişmiş Anadolu topraklarında. Kıyı Sultanlar, Aşık Veysel'ler, Mahsuni Şerifler.
1: Her biri ayrı
0: o
1: bir keyif.
0: O kadar şanslıyız ki aslında baktığı. Türkiye'li olmak büyük bir şans. O yüzden Türk olduğumuzdan da gurur duyuyorum. Türkiye'nin türkülerini söylemekten de
1: keyif alıyoruz.
0: O zaman diğer şarkımıza, türkümüze geçelim.
1: Geçelim.
0: Bakalım ne söyleyeceğiz bundan sonra.
1: O da sürpriz olsun.
0: Sürpriz olsun.

0: Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir şey.
0: Eksik olmayın.
1: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yaptı.
0: Eksik olmasın.
1: Doğruya doğru. Olsun. Ben yine kaldım İstanbul'da, takıldım
2: ağlarına. Sen yine daldın. Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te. Dön.

0: Merhaba sevgili Kayıthane izleyicileri. Bir programda daha beraberiz. Davulda Volkan Öktem, Elektrik Bas'ta Eylem Pelik, Piyano'da ben Tulu Tırpan. Bugün yalnız değiliz. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız da bizimle, Cenk Erdoğan. Ve onun gerçekten olağanüstü güzel bir eseriyle programı açtık. Kara Gider.
1: Kara
0: Nedir
1: Gider.
0: Öyküsü Kara Gider'in Cenk?
1: Kara Gider aslında bizim içimizde girip de çıkamadığımız yolları anlatıyor. Ben bu ismi İstanbul'un altında böyle gerçekten çok büyük tüneller varmış. Yani böyle birçok semti birbirine bağlayan su tünelleri bunlar. Fakat bunların bazıları çıkmazmış artık, tıkanmış. Bunun hikayesini dinlerken dedim ki çok acayip bir şey. Yani bir kentin üstünde oturuyoruz ve altında bir sürü tünel var ve hiçbir yeri çıkmıyor. Aynı insan olduğu gibi, insanın içi gibi. O yüzden Kara Gider'i bu hissiyatlarla yazdım.
0: Çok güzel. Gerçekten hikayesi gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle gözümün önüne geldi sen anlatırken. Ondan sonra da ikinci parçan da yine senin devam edeceğiz. Arada Derede.
1: Arada Derede.
0: Yani İstanbul'un patırtısında, gürültüsünde ancak Arada Derede beste yapılabiliyor çünkü.
1: Gerçekten öyle oldu. Onda da şöyle bir şey vardı. Stüdyoya uğradım, bir şey almam gerekiyor. Böyle gitarları stentlerinde böyle bir boş tellere böyle bir vurup geçiyorum ben. Böyle bir hoşuma gidiyor onlara vurmak falan. Onları vururken dedim ki ya ne güzel tınladı bu ya falan deyip elime aldım ve gerçekten Arada Derede parçayı yazdım ve çıktım. Yani hemen telefona kaydettim ve çıktım. Arada Derede yazdığım için de öyle bir isim koydum ona. Ama tabii ki sizle beraber muhteşem bir şey olacak. İnanılmaz bir keyif olacak benim için bir kez daha
0: Çok
1: çalmak.
0: teşekkürler. Elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsin.

0: Evet, umarım parçanın hakkını vermişizdir Cenk'cim.
1: Olur mu öyle şey ya? Muhteşemdi
0: Çok
1: her şey.
0: teşekkürler tekrardan bizimle birlikte olduğun için. Yine senin tavsiyenle çok kıymetli bir besteci ve şarkıcıyı bugün tanıma fırsatımız olacak. Bunun için de ayrıyeten
1: Ne
0: teşekkürler.
1: demek zevk?
0: Uzun yıllardan beri yurt dışında yaşayan çok olağanüstü yetenekli bir kızımız Elif Sanchez'i davet ediyoruz.

0: Her güzel programda olduğu gibi bu güzel programında üzülerekten sonuna geldik. Üzülerekten sonuna geldik ama sevinerekten de sizinle tanıştık. Daha doğrusu seninle tanıştık
1: Aynı
0: Elifçiğim.
1: şekilde. Aynı şekilde.
0: Davulda Volkan Öktem, elektrik basta, yani birçok defalar söylemiş
2: Üç.
0: olmama rağmen söylemekten bıkmadığım Eylem.
3: Şey, altı telli bastı. Yani bir fark yaratalım.
0: Altı,
3: Lütfen
0: dört,
3: abi bir
0: üç.
3: fark
0: O ne
2: yarat. İsminin
0: elinde
2: önüne
0: verirsen onu bir
2: arkasını.
0: şeyler çıkartır o frekanslarda. Ve ya Cenk'cim ne diyeyim artık, klasik rock. Ondan sonra rock'u da Almanlar gibi rock.
3: Rock.
0: Klasik rock. Yani eline sende ne gelirse çalıyorsun gerçekten. O yüzden gitarlarda diyoruz
3: Gitarlarla
0: artık Cenk
3: aynen
0: Erdoğan. Ve son parçamız ne çalıyoruz?
1: Evlerinin önü Mersin. Çok
0: Bu da
1: güzel bir
0: bizim
1: türkümüz.
0: topraklardan bir
1: Evet,
0: türkümüz
1: bizim
0: değil mi?
1: toprağımızın türküsü.
0: Birazcık da böyle 7, 9 bir şey
1: Evet,
0: falan filan.
1: 9-8'lik, aslında 9-4'lük, 7-4'lüktür ama
0: Allah.
1: bizim aranjmanda o 8 yaptık. Yani çok şey değil.
0: Çıkartın kağıtları yazılı yapacağım.
3: Ya
0: Çok
3: 4 için
0: teşekkürler.
3: kırmayalım şimdi
1: Evet,
3: birbirimizi yani.
1: 9-8,
0: Tabii
1: 3,
0: doğru.
1: 7.
3: Yani 8 değil,
0: Evet.
3: olmasına
1: 8
3: rağmen.
1: yaptık.
0: Evet, çok sağ olun. Kayıthanenin soyuna geldik ve Elif Sanchez'le son parçamızı size veda ediyoruz.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana. Modern süliyetlerin yükseldiği bu şehirde her melodi göçebe ataların izlerini taşır. Her bir ezgi bozkırdan yükselen bir hafızadır. Ve şimdi ata yurdun kurulduğu otağda geçmişin sesine kulak veriyoruz.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt Kazakistan'dayız. Kültürü, sanatı, mimarisiyle bizden bir şehir. Her sokağında Dombra'nın kalpleri coşturan sesinin yankılandığı Astana'dan merhabalar.

geldik. Ama bizim yolculuğumuz devam ediyor. Efendim bir dahaki programda inşallah yine bizden bir coğrafyada bizden türküleri seslendirmek üzere karşınızda olmak istiyoruz. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum. Aa,
1: bak yine geri gel. Pop müziğin çok güçlü sesi. Burak Kut geliyor.

0: Robin çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığım yerdeyim.
1: Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş.
0: Ödüm.
1: Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor.
2: Dün gece çok aradım, aradım bulamadım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te. Aşkım.

0: Evet, merhabalar efendim. TRT Müzik ekranlarında müziğin kalbinin attığı başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Birbirinden güzel şarkılarla, türkülerle ve dillerden hiç düşmeyen eserlerle evinize konuk olmaya geldik efendim. Biz hazırız. Umarım sizler de bu güzel yolculuğa hazırsınızdır.
0: Evet efendim, az önce sözleri ve bestesi Kemal Taşçeşme'ye ait Yüreğimden Vurdun Beni ile evet programımıza başladık. Anadolu'nun sıcaklığına uzanan dopdolu bir repertuar hazırladık sizler için.
1: Evet, şimdi sırada sözlerini Ali Tekin Türen'in yazdığı, bestesi de yine Kemal Taşçeşme'ye ait çok güzel bir eser var. Bazen insanın söylemediğini bir şarkı söyler İsmail. Bizim programımızın sloganı oldu bu. Ben de şarkılarla duygularımı anlatmaya başlayacağım. Git git yoluna.
0: Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım, buyurun.

0: Evet efendim, arabesk. Efendim arabesk sadece bir müzik türü değil. Bu coğrafyanın sevinciyle, hüznüyle, umuduyla yoğrulmuş bir hayat hikayesidir. Evet, başka sahnede biz o hikayenin hiçbir sayfasını eksik bırakmıyoruz efendim. Arabesk de bizim, türkü de bizim, sanat müziği de bizim. Çünkü müziğin her rengi değişse de duygusu asla değişmez. Şimdi o duyguyu Anadolu'nun kadim ezgileriyle efendim sürdürmeye devam ediyoruz. Evet, ne söyleyeceksin sevgili Canan bize?
1: Şimdi öyle bir eser var ki İsmail, benim dinlemekten de söylemekten de çok keyif aldığım bir eser. Umudu da hüznü de aynı ezgide buluşturuyor adeta. Güle Yel Değdi diyeceğiz.
0: Evet, sahne senin.

0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Sağ ol İsmail. Şimdi biraz tempoyu yükseltelim, yükseltelim mi, ne dersin?
0: Vallahi iyi olur.
1: Durmadan devam edeceğiz ama.
0: Tamam. Çünkü bildiğim kadarıyla sırada 3 tane eser var. Efendim birbirine öyle bağlanıyor ki ayırmamız, gönlümüz razı olmadı ayırmaya.
1: O zaman buyurun. 3 tane birbirinden harika eser sizlerle efendim.

0: Kınalar yakıldı. Yakınlar. Düğüne hazırız.
1: Şimdi artık düğünler, nişanlar, eğlencenin vakti. Hayırlısı niyetimiz diyoruz efendim. Evet, yeni bir single'ımız çıktı. Şu anda beğenildiğini düşünüyorum. Çünkü sözleri de tam güzel bir düğün, nişan, kına, kız isteme. Öyle güzel bir şarkımız geliyor. Evet.
0: Ben ezberledim. Yerinden eşlik edeceğim sana.
1: Evet. Hayırlısı niyetimiz efendim.

0: Teşekkürler, sağ olun.
1: En sevdiğim türküyle finali yaptın.
0: Başka sahnenin ilk bölümünden beri bunu lütfen oku Canan dedi. Bugüne nasipmiş, beğendin mi?
1: Beğenmez miyim? En çok sevdiğim türkü.
0: Ah ne mutlu.
1: Evet, bir başka sahnede buluşuncaya dek sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Efendim, neydi o şarkıya? Hoş geldiniz. Bu akşam da sevgili müzisyen arkadaşlarımızdan dinlediğimiz bu güzel eserle sizlere merhaba dedik. Ezgi'nin günlüğünden eksik bir şey mi var? Çok büyük bir soru cümlesi değil mi bu?
1: Kocaman, kocaman gerçekten. Çünkü galiba insanın en çok kendi içinde sorduğu, ya tamamlanamama hissi vardır ya. Ya bunu biz sık sık kendimize söylüyoruz. Eksik bir şey mi var? Biz tamamlanamıyoruz. Biz beşeriler, biz insanlar tamamlanmış hissetmiyoruz kendimizi hiçbir şekilde. O yüzden evet eksik bir şeyler var. Gerçekten tamamlanamadığımız eksik bir şeyler var.
0: Her zaman eksik bir şeyler var.
1: Var.
2: Bu şarkıda ama eksik bir şey yok, onu söyleyebiliriz. Duygu açısından gerçekten ben eksik bir şey olduğunu düşünmüyorum ki biz enstrümantal olarak çaldık bu şarkıyı. Normalde sözleri de değil mi özgür? Çok ilginç, vurgu yapılacak içinde cümleler, kelimeler var. Terliklerimle gelsem sana mesela.
3: Çok iyi
1: Muazzam.
3: ya, orası. Favori
1: Muazzam.
3: yerim.
0: Sözler muhteşem fakat sözler olmadan da sizin çaldığınız haliyle de insan kendi hikayesinde yazabiliyor bu şarkıda. Öyle de derinlikli. Peki sıradaki şarkıyla devam edelim öyleyse. Bu şarkı özlemi, hasreti, kavuşma arzusunu dile getiren bir şarkı. Türkiye'nin en güçlü vokallerinden olan sevgili Nilüfer'in şarkısı. Hakikaten ta uzak yollardan gelmiş bir şarkı ki döneminde sanıyorum aranjman dedikleri türden.
3: Evet, aslı tam Avramatyasuydu zannedersem. Türkçe söz yazıldı daha sonrasında.
0: O zaman dinleyelim.

0: Evet, programımıza İzel'in Bir Dilek Tut albümünden Anlayamazsın adlı şarkısıyla devam ediyoruz. Söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait bir şarkı. Şarkıyı da çok seviyoruz, İzel'i de. İzel'in o naif yorumunu. İzel'den dinledik fakat daha sonra Kibariye kendi tarzında yeniden yorumladı ve bence muhteşem de yorumladı. Şimdi de birazdan senden dinleyeceğiz sevgili Özgür.
1: Dilimiz döndüğünce söylemeye çalışalım. Fakat bu yorum farkları var ya, yani İzel çok başka bir yerde duruyor. Kibariye çok başka bir yerde duruyor. Ben bu ayrımı çok seviyorum. Ya bir şarkıyı ne kadar sağabilirsin ve içinden ne çıkartabilirsin? Ya muhteşem bir şey çıkıyor. Kibariye okuyor diyorsun ki, aa şarkı böyle bir şey miymiş? İzel okuyor diyorsun ki, şarkı bu mu? Ya bu muhteşem bir şey. Müziğin güzel tarafı bu işte.
0: Kesinlikle. Şarkılar yorumculara göre şekil değiştiriyor. Hadi o zaman dinleyelim.
1: Hadi.

Unutulmak insanoğlunun en büyük korkularından biri belki de. Minik Serçe de bu korkunun üzerine muhteşem bir şarkı yazmış. Unuttun mu beni? Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Şarkının düzenlemesi de Alper Erinç'e ait. Şimdi bir de bizden dinleyin bakalım.

0: Biliyorsunuz ki programlarımızda sizden gelen istek şarkılara yer verdik. Bu da benim sevgili orkestra arkadaşlarımdan gelen bir şarkı oldu. Sevgili Nilüfer'den Unut Gitsin.
1: Ama öyle hemen geçmeyelim orkestra arkadaşlarım diyerek burada ben kendimi ele vereyim. Ben özellikle istedim bu şarkıyı. Çok duygusal sevdiğim bir şarkı. Hatta sizlerden de özür dileyerek hani şu an birazcık aranjesine de müdahale etmiş gibi olacağım ama ben pek çalmayayım istiyorum. Çünkü davul çok güçlü bir enstrüman. Bu şarkının duygusuna bir zarar vermek istemiyorum Özgür, Halil. Sizler de bence keyifle dinleyelim bu şarkıyı. Tolga ve Murat'a ve tabii ki Sezen'in muhteşem yorumuna bırakalım bu şarkıyı.
2: Birlikte yapabiliriz istiyorsan.
0: Hadi beraber yapalım seninle.
2: Hadi ya, ikimiz yapalım.

0: çıktığı döneme damgasını vuran bir şarkıdan bahsedeceğim sizlere. Lale Devri. Sibel Can'dan dinledik. Tartışmasız muhteşem bir renk, muhteşem bir ses. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait bu şarkının. Düzenlemesi de Aykut Gürel'e aitmiş.
1: Bu şarkıyla ilgili ben şunu hatırlıyorum. Hani müzik öyle evrensel bir şey ki ve hayatımızda o kadar olan bir durum ki insan evde, okulda, otobüste, iş yerinde nereye giderse gitsin müzik hep hayatında var. Hiçbir şey duymasak bile aslında içimizden bir müzik geçiriyoruz. Ondan dolayı ben bu şarkı ilk çıktığında hatırlıyorum. Yani evde dinliyorduk mesela. Sonra okula giderken işte otobüse biniyoruz, orada da çalıyor. Gidiyoruz, okuldayken arkadaşlar arasında yine bu şarkı söyleniyordu. Ondan dolayı bu şarkı gerçekten daha sonra çok coverları falan da yapıldı. Biz de çok fazla performans olarak bu şarkıyı icra ettik. Ondan dolayı bu şarkının gerçekten o döneme damga vurdu dedin ya sen Sezen. Yani tam karşılığı bence bu şarkı.
0: Kesinlikle sonuna kadar katılıyorum. Bizler de Lale Devri çocukları mıyız?
1: Evet. Zamanımız geçmedi daha ya.
0: Hadi dinleyelim. Lale Devri çocuklarıyız biz.

0: Bizim de Kültür Yolu Festivali'nde sahne performanslarımızda çokça dahil ettiğimiz bir şarkı Boş Bardak Bir Gün Taşar. Söz ve müziği Fettah Can'a ait bir şarkı bu.
1: Fettah Can gizli kahramanlardan. Yani bazıları var, besteleri yapıyor ve kendisi şarkı söylemiyor. Fettah Can şarkı söylemeyi sonradan tercih edenlerden. Ersay Üner de öyledir, hatırla. Mesela Işıklı Yol çok güzel şarkı değil mi? Fettah şarkısı yine. Bir anda bir gördük, Fettah bunları takır takır takır takır kendi albümlerinde de söylemeye başladı. Çok başarılı, özel adamlardan bir tanesi. İyi besteci.
0: Kendisi söyleyince de bir şaşırtıcı oluyor şarkıları, bestekarlar. Evet.
2: Bu arada Sezen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu, bizim de bu sene dahil olduğumuz Kültür Yolu Festivallerinden bahsettim biraz. Oraya da bir parantez açalım dilersen. Biz de bu sezon orkestra arkadaşlarımla, seninle birlikte dahil olduk. Çok keyifli konserler verdik, vermeye devam ediyoruz. Buradan bizi dinleyenlere, izleyenlere de en azından bir küçük seslenmiş de olalım. Eğer ki Neydi O Şarkı şehrinize gelirse, hepinizi bu konserlere, keyifli konserlere canlı olarak bizi takip etmeniz için davette bulunmuş olalım.
0: Çok güzel bir konuya değindin Burak'cığım. Teşekkür ediyorum. O zaman Boş Bardak Bir Gün Taşar diyelim.

biraz hareketlenmeye ne dersiniz? Çünkü kıpır kıpır bir şarkı söyleyeceğim sizler için. Sevgili süperstar Ajda Pekkan'ın şarkısı. Bu şarkı bir meydan okuyuş, bir nispet şarkısı. Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim.

Birbirinden güzel şarkılar dinlediğiniz bir programın daha sonuna geldik. Kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak isterim sizlere. Kemanda Halil Çeşmecioğlu, bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarda Tolga Kıyak, klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.

Bu dünya yalan derler. Değildir. Bu dünya yalan değildir. Nedenli büyük bir hakikat olduğunu gitme vakti gelince anlayacağız. Dünya hakikattir. Zira bu hakikate gelişimizin gayesi hangimizin daha güzel işler yapacağının tespit sınavına girmektir. Cenneti, hakkın rızasını başka nerede kazanabiliriz ki? Tabii ki bu dünyada. Ahiretten kazanarak gelmedik çünkü. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Ve bizi cehennem azabından koru. Koru bizi huzuruna kul hakkıyla gelmekten. Nefsimizin batağına aklımızı çelmekten. Koru bizi kelime-i şehadetsiz ölmekten. Hesap günü cümlemize müjdeler ver ya Rabbi. Amin. Semavi hisler başlıyor. İyi ki tekrar merhaba.

0: Efendim, bugünkü konuğum çok kıymetli Memduh Özyalbaç. Hoş geldin Memduh abi.
1: Hoş bulduk.
0: Ağzına sağlık öncelikle.
1: Teşekkür ederiz. Sizin de
0: İstiyorum
1: ellerinize ağzınıza
0: sağlık. Eyvallah. Hemen böyle bir sohbet alsın bizi. Her başlangıç ilerlemenin bir yoludur. Sen de müzikle başlamışsın hayatına ve öyle idame ettiriyorsun. Yolunu da seçmişsin. Yani geleneksel Osmanlı musikisi ve dini musiki. Bu yolda varmak istediğin menzil, adres neresi abi?
1: Musiki malum şair Nabi, büyük divan şairimiz şöyle tarif ediyor. Musiki hikmete dair bir fendir, bilene bilmeyene ruşendir. Eyvallah. Buradan iki şeyi anlıyoruz. Birincisi, bilsin veya bilmesin, herkes bu musikiden bir şekilde tesir alıyor. İlk sözünden de şunu anlıyoruz. Hikmete dair bir fen
0: hikmete
1: musiki.
0: Dair,
1: demek evet. ki bizim de musikiyle, hikmetle aramızda bir bağ kurma açısından musikiyle meşgul olmamız söz konusu.
0: Aslında her insan müzikle iç içe, yani müzikle evet. yaşayan bir evet. varlık insan. Müzik sevmeyen bir insan olabilir mi?
1: Sevmediği bir müzik olsa dahi ondan bir tesir
0: Kesinlikle
1: alıyor
0: öyle.
1: Sonuçta. Ondan
0: Kesinlikle
1: etkileniyor. Doğru. Demek ki ses ahenkli olduğu zaman da bir tesir ortaya çıkarıyor. Eyvallah. Ahenksiz olduğu zaman da Kesinlikle. Bir tesir ortaya çıkartıyor.
0: Kesinlikle öyle. Ahenk hayatımızın her yerinde. Yani evet. tabii biz ona öyle bakarsak aslında. Ve bu ahenkle hayatımız güzelleşiyor, renkleniyor, tat buluyor. Eğer izni olursa hemen böyle bir eser daha yapalım.
1: Nasıl isterseniz.
0: Tekrar sohbet ederiz, olur mu?
1: Tabii ki.
0: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Efendimizin doğumunu anlatan bir nutku şerif malum. Şimdi musikimiz hakkında biraz böyle sohbet edelim istiyorum Mehmet abi. Musiki'de asli kaynaklarımızın popüler kültüre yenik düştüğünü, değer kaybederek yenik düştüğünü düşünüyor musun? Yani bu bir zafiyet mi sence?
1: Rahmetli Emin Işık Hoca'yı da yad Allah etmiş olalım. Ederiz. Ondan işittiğim bir söz vardı. Eyvallah. Bir medeniyetin, bir kültürün en kemal noktasına gelmesi ilk önce musikisiyle eyvallah olur demişti. Bunun bozulması da, yozlaşması da önce musikide kendini belli evet, etmeye evet, başlar evet demişti. Yapmamız gereken bu özden kopmamak. Güncelleyeceğiz tabii özümüzü ki sanatı. Tutmak. Tabii ki sanatı güncellemek, kendi yaşadığımız çağa göre kesinlikle yapmak öyle çok güzel bir şey. Bakın burada evet her kültürden enstrümanlarla toplaşıp kesinlikle beraber öyle bir müzik yapıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Çok keyifli bir şey. Kesinlikle. Ama öyle özünü de muhafaza ediyoruz.
0: Özünü muhafaza aynen ettikten öyle sonra onu kaybetmiyoruz. Küçük dokunuşlar lezzet katar diye
1: ve
0: düşünüyorum.
1: Ve bunu güncellemek de gereklidir.
0: Kesinlikle öyle.
1: Kendi zamanımızın sound'unu, müziğini evet, ve evet, imkanlarını evet kullanmamız kesinlikle lazımdır. Öyle.
0: Biz mesela bu programda malum üzere armonik sazlarla evet biraz daha evet, böyle evet bütünleştirip ilahilerimizi bir de böyle çok bir güzel sound'la seyircilerimize duyuralım istedik. Hazırsak eğer bu sound'umuzu bir de senin sesinden yeni bir eserle dinleyelim, olur mu?
1: Hay hay.
0: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür abi. Ediyorum.
0: Sağ Şahane ol. Bir icraydı. Yönüne sağlık tekrar. Şimdi meşk etmek diye bir şey var. Meşk etmek nedir Memduh abi? Yani musiki sadece teknik bilgi için kitaplardan araştırılarak öğrenilen bir şey olmasa gerek kanaatimce.
2: Meşk bizim kültürümüzde bir öğreti metodolojisi. Aslında usta-çırak ilişkisi gibi düşünülebilir. Bunu geleneksel sanatlarımızın birçoğu yapıyor. Hat sanatında da aynı şey var.
0: Eyvallah.
2: Bir sema meşk etmende de aynı şey var. Musiki'de de konservatuvarın kurulduğu yıllara kadar geleneksel eserlerimiz bu meşk sistemiyle aktarıla aktarıla günümüze gelmiş.

0: Burada meşk etmekten kastedilen şey biraz aslında tavır kazanmak.
1: Eyvallah.
0: Meşk ettiğin kişiden bir tavır almak. Büyük sanatkarımız Bekir Sıtkı Sezgin üstadımızın söylediği Femi Muhsin'den almak. Eyvallah. Yani güzel ağız, güzel doğru ağız okuyuştan bir tavır kazanmak. Eyvallah. Dolayısıyla bunu yaparken şöyle bir yol izlemişler. Hocadan bir eseri meşk ediyorsunuz. Daha sonra gidip onu kendi başınıza söylemiyorsunuz. Kendi başınıza onu bir hafta boyunca çalışıp gelmiyorsunuz.
1: Evet.
0: Hoca size diyor ki sakın evde okuma, sakın evde çalışma. Hmm. Geleceksin benim yanımda tekrar okuyacaksın, başka
1: eyvallah
0: okumayacaksın.
1: Eyvallah.
0: Çünkü sen gideceksin evde bir hafta kendi kendine bir şeyler katıp kendi yorumunu getireceksin. Benim tavrım
1: tabii
0: kaybolacak.
1: Kaybolmuş kesinlikle.
0: Dolayısıyla bizde tavır, meşkten kastımız tavır olsa gerek.
1: Eyvallah.
0: O tavrı kazanmak.
1: Kesinlikle doğru.
0: Tabii o tavrı kazandıktan sonra sen kendi yorumunu ve kendinden bir şey de ortaya
1: ama
0: koymaya başlıyorsun.
1: Ama beni bir şeye geldikten sonra.
0: Evet, o tavrı mi kazandıktan kesinlikle sonra olan bir şey.
1: Şunu da ekleyeyim Memdu abi.
0: Lütfen.
1: Aşk olmadan meşk olur mu?
0: Olmaz.
1: Eyvallah.
0: Bunu zaman zaten buyurduğun gibi söylemişler.
1: O zaman aşk için yeni bir eser geçelim.
0: Hay hay.
1: Eyvallah.

0: Efendim, can ellerinden gelmişem diye bir ilahi vardı malum, biraz önce icra ettik. Biraz farklı bir aranje yaptık, çok güzel oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Sevgili Memduh abi, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Programımızın sonuna doğru geldik. Ben isterim ki söylemek istediğin son cümlelerini alayım ve kapanışa doğru geçelim istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum davete layık gördüğünüz için.
0: Estağfurullah.
1: Çok

0: keyif aldım.
1: Eyvallah.
0: Bir büyüğümün duası vardı. Allah tesir halketsin derdi. Amin. İnşallah bu beraberliğimiz, muhabbetimizden de Allah bir tesir halketsin. Dinleyenler Eyvallah. De keyif alsın. Onlar da
1: İnşallah.
0: Mutlu olsunlar.
1: Gayemiz Çok sağ olun. Bu, amacımız bu. Çok teşekkür ederim tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. Sevgili abi.
1: Efendim, yalnızca imanımız ve yaptığımız amellerle baş başa kalacağımız o günden önce, bu dünyada yaşamak nimeti elimizdeyken, imanla, salih amel ve güzel ahlakla taçlandıralım fani olan varlığımızı. Ve gidince o esas yerde şu müjdeyle karşılaşmak için hayatı tüm benliğimizle Allah'a teslim olarak yaşamayı azmedelim. Taha 75'te Yüce Allah, kim ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır buyurmuştur. İşte müjde bu. Efendim, ömrünüz uzun, hayırlı, sağlıklı, huzurlu sürsün. Hoşça zatınıza, hoşça bakınız. Allah'a ısmarladık.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?

0: Oluyor oluyor anne.
1: Seni koydu.
2: Hasan, uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili'yi indirip hemen müşterimiz ol.

0: Sizlere Üstad merhum Muhlis Akarsu'dan bir türküyle merhaba dedik. Bugün dost yaralanmış dedik. Zamaneyi açtık efendim. Ne diyorsun sevgili Uğur?
1: Evet, açtık gördüğünüz gibi zamane açıldı.
0: Evet.
1: Muhabbet açıldı. Ve tüm değerli zamane ekibi burada sizlerle birlikte efendim. Seyircilerimizin karşısında sizlerleyiz efendim. Çok sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz zamaneye.
0: Evet. Koca Yörük, nereye gidiyorsun?
1: Sen bana bırakırsın ben her yere giderim. Yani öyle bir...
0: Aa, doğru, sana yetişmek çok zor ama
1: Teşekkür ederiz.
0: sen bir söyle bakalım rotamızda neler var?
1: Şimdi bugün ilk olarak Balıkesir Sındırgı'ya gideceğiz efendim. Meşhur Sındırgılı kardeşler bilenler vardır belki o bölgenin üstatlarından. Ali ve Abdullah Akgün'den Haccam çaylar yaptın mı diyeceğiz önce. Onu demeden önce de çok uzak değil Uşak'tan, Banaz'dan misafirlerimiz var. Halk Eğitim Merkezi aramızda.
0: Hoş geldiniz
1: Sağ
0: efendim.
1: olsunlar. Bu hafta bizleri yalnız bırakmadılar. Oradan geldiler. Bu eseri de onlara hediye etmiş olurum yakın bölge kültürü olarak.
0: Armağan olsun.
1: Sağ olun. Sındırgılı kardeşlere de buradan selam yollayalım. Ve bölgeye, tüm bölgeye selamlar gönderelim efendim. Tabii Haccam Türklerde olmazsa olmaz. En fazla geçen isimlerden biri, kız isimlerinden biri Haccam. Özellikle Ege yöresinde bakarsanız Haccam çok fazla geçer. Tüm Haccalara hediyemiz olsun bu. Aramızda varsa bilmiyorum Hatice'ler. Arkasından da Orta Anadolu diye geçiyor. Pınar'ın başında Destin varmış. Ama ben küçükken Burdur köy düğünlerinde de bunu duyardım hep. Yöresi artık Türkiye'ye mal olmuş bir türkü diyelim. Pınar'ın başında Destin varmış diye. Türküyü de arkasına bağlayalım bakalım efendim. Şöyle gımıldanmak isteyenler de yerinde şöyle hafifçe gımıldanabilir. Sıkıntı yok.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Haydi çalalım söyleyelim.
1: Bir ki, bir ki, bir ki, son ki.

Sivri'ye, Kütahya, Balıkesir'e, Manisa'ya, her yere selamlar. Şimdi başında kısa bir intro var. Onlar kendi işlerinde hallediyor onu. Biz karışmıyoruz şimdi. Haydi bakalım.

0: Allah kimseyi sevdiğinden ayrılmasın. Kimseyle de muhabbetini sona erdirmesin efendim. Benim çıkardığım sonuç bu türküden. Sağ olun, var olun.
1: Eyvallah, yaşa koca yörük. Efendim nasıl gidiyoruz? Her şey yolunda mı? Süper. Şimdi ben Deniz bir eser seslendireceğim. Pardon, iki eser seslendireceğim. İlki Musaroğlu Üstad'dan gelecek. Dağların ardında kuzum, derdimiz gizlidir bizim diyeceğiz. Arkasından da böyle yine yerimizde fıkır fıkır oynayabileceğimiz, tempo tutabileceğimiz çok güzel bir türkü var. Dam başında sarı çiçek, Feridem diyeceğiz efendim. Bizlere eşlik ederseniz çok seviniriz. Sağ olun.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum.
0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim.
1: Tüm orkestranın eline sağlık.
0: Hadi bakalım.
1: Arada dertleniyoruz, arada oynuyoruz. Evet. Bizim bütün türkülerimiz dertli, sözleri dertli aslında. Bazen o dertli türküleri bakıyoruz, oyun havası olmuş bir şekilde sindirmek için oyun havası olarak da böyle düğünlerde oynuyoruz. Bakarsanız şimdi dam başında sarı çiçek değil mi sırada?
0: Evet, bunda da bir ayrılık var ya da
1: sözleri
0: işte
1: dinlesek hepsi dertte ağlarsınız sözleri. Ama işte Anadolu böyle. Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım o zaman biraz hareketlenelim.

0: Eyvallah.
1: Ellerinize sağlık canlar.
2: Harika. Ürgüp'e uzanmış olduk. Refik Başaran ustayı da rahmetle anıyoruz efendim. Ürgüp Nevşehir türkülerinin üstadı.
0: Ruhu şad olsun.
2: Hatta Kayseri'ye kadar uzanan bir üstad. Ondan sonra da diğer bir üstada geçelim efendim. Türküleri gerçekten Anadolu'da dilden dile yayılmış ustalarımızdan birisi. Aşık Ali Nurşani ustamızdan bir eser gelecek şimdi. Kendisine buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Bir alkışlarınızla şöyle. Ve değerli oğulları Engin Nurşani'yi rahmetle anıyoruz.
0: Evet.
2: Ondan da dinlediğimiz bir eserdi.
0: Çok kıymetli bir üstadı genç yaşta kaybettik. Ruhu şad olsun. Çok da severek dinlerdim ben de Uğur. Bu türküyü de onun ruhuna gönderelim, armağan olsun. Çok da belki biliyorsunuz, ben anons edeyim mi?
3: Olur, olur tabii ki.
0: Zaman mı hızlandı, vakit bir başka?
3: Evet.
0: Geceyi kaybettim, günler yabancı.
2: Dilimiz döndüğünce söyleyeceğiz. Bu türküyü de benden isteyen değerli kardeşim, dostum Sadık Kılınç'a da buradan selamlarımı gönderiyorum.
0: Selam.
2: Hep beraber
0: olsun,
2: söylüyorduk. Sağ. Dedi ki bunu benim için okur musun? Ona gelsin.
0: Haydi bakalım. Arkasından bir şey söyleyecek misin?
2: Bakalım, sürpriz olsun o da.
0: Haydi bakalım. İstiyorsan bozayım sürprizi, söyleyeyim.
2: Yok,
0: ya.
2: Yok, bozma.
0: Peki.
2: Olmaz.
0: Tamam.
2: Yani sürpriz derken yani bir türkü tabii ki de. Sürpriz olsun. Bugün öyle içimden geldi, sürpriz olsun dedim.
0: Daha hadi bakayım.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler efendim. Şimdi bir halay moduna geçeceğiz. Tabii bu da olduğunuz yerde halay çekebilirsiniz. Çekmek isteyenler varsa
2: buyursunlar.
1: Biz bekleriz, bakarız yani buradan. Halayı da görerek çalarız. Böyle oynayanlar, gımıldananlar oyunu mu, oldu mu, biz çalmayı çok seviyoruz yani. Enerjimiz 5 katına çıkıyor. Öyle düşünün. Olduğunuz yerde şöyle halay çekebilirsiniz efendim.
2: Vallahi eve melek olarak gidersiniz. Çekin.
1: Evet. Zaten meleksiniz ya, öyle sıkıntınız
2: Haydi
1: yok.
2: Bakalım.
1: Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Umut?
2: Ben hazırım.
1: Ama Esla yapacaktın ya.
2: Ben
1: hiç
2: hazırım.
1: Hazır gibi durmuyor.
2: Ben hazırım.
1: Haydi bakalım. Tezinesini hazırlamamış şimdi, biliyor musun?
2: Ben hemen girerim.
1: Haydi bakalım. Son 2 3

0: Ömer Altuntaş.
1: Halay, halay.

0: Teşekkürler. Bu halay spontane oldu. Bu yoktu. Provada falan almadık bunları. O yüzden hatalar olduysa affola efendim. Nasıl geldi oraya? Teşekkürler. Ama ben şöyle düşünüyorum. Siz bu spontane şeyleri seviyorsunuz zaman dedi. Öyle çalışılmış şeyleri sevmiyorsunuz değil mi? Doğru mu?
1: Böyle irticalen içimizden geliyor bazen.
0: Sağ olun. Önemli olan doğal olmak. Gönlümüzden estiği gibi böyle geldi. Değerli üstadlara. Efendim? Bugün sen gımıldandın yeter işte bize.
1: Halayda gımıldanmadın mı ya? Halayda gımıldanıverdik işte.
0: O farklı gımıldanacak anladım ben onu.
1: Bir başka programda da gımıldanıveririz.
0: Efendim şöyle üstadlara alkışlar sırayla.
1: Ellerinize sağlık. Evet. Nasıl, güzel gidiyor muyuz? Her şey yolunda değil mi?
2: Eyvallah.
1: Efendim şimdi Mersin Mut'a doğru gidiyoruz. Şu dağların yükseğine erseler diyeceğiz. Arkasından da hemen Sivas'a geri döneceğiz. Hacelobası diyeceğiz. Hep beraber çalar söyler miyiz? Hadi bakalım.

0: Sağ olun, var olun. Ağzına sağlık. Ellerinize sağlık. Hadi bakalım.
1: Şimdi Umut, kendi memleketine gidiyorsun diye düşünüyorum ben.
0: Tabii, Sivas'ta benim memleketim sayılır yani.
1: Sayılır derken?
0: 2011'den beri öyle.
1: Peki.
0: Epeydir de evliymişim. Yani yaşıma göre çok.
1: Ama şimdi şöyle de bir söylenti var. Tabii bu söylentiler sürekli bize geliyor. Tokat Yaylası türküsü aslında Kayseri'nin Hunat Mahallesi'dir.
0: İşte.
1: Hacılobası ile ilgili Kırıkkale'nindir diye söylentiler var. Buna biz karar veremeyiz efendim. Bu tarihsel bir süreç.
0: Evet.
1: Ama Kırıkkale'de de Hacılobası olarak geçen bir eserimiz diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii ki repertuara Sivas olarak girmiş. İhsan Öztürk hocamız.
0: Evet. Derlemiş.
1: Derlemiş, kaynaklık etmiş, repertuar almış.
0: Evet.
1: O konuları biz bilemiyoruz. Hani siz bize bu aslen şuranın türküsüdür yazdığınız zaman
0: aslında
1: bizim ona müdahale olma şansımız yok. Tarihsel 100, 200, 300 yıllık, 400 yıllık türküler, varyant. Zaten Sivas'ta Kırıkkale'nin adı arası çok uzak, Kırşehir'in arası çok uzak yerler.
0: Değil.
1: Değil.
0: Biz Sivas'a derleme çalışmalarına gittiğimizde de sevgili abimiz Mehmet Erdoğmuş'la da bir araya geldik. Bu türküyü kendisi de Sivas'tan olduğunu, hatta kendisi de kaynak kişilerinden bir tanesi bunu doğruladı. Ama şimdi şöyle bir şey var efendim. Türküler insanlar gibi, canlılar gibi yaşıyorlar onlar da.
1: Geziyorlar.
0: Geziyorlar. Bunlara hani bu bizimdir, bu sizin değildir demek çok da doğru değil zaten. Kimin gönlünden geçiyorsa, kim o türküyü kendi gönlüne sığdırıp kendinden bir şeyler bulabiliyorsa, türküler hepimizin ortak paydaları.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şu şura türküsü, bu bura türküsü diye çok fazla sınırlandırmaya gerek yok.
1: O türküye en çok kim sahip çıkıyorsa efendim o türkü oranındır bence.
0: Evet.
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Hadi bakalım. Hacılobası'nı söyleyelim.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum.
2: Eyvallah. Şakir ne yaptın öyle sonda ya?
1: Şakir öyle şeyler yapar.
2: Ne yaptın hiç bugün?

0: Sesin çıkmıyor.
1: Şimdi ben seyirciler arada seyrediyorum. Yarısı Şakir'e bakıyor, yarısı bize bakıyor. Ne edecek acaba diye.
2: Abi bir sen...
1: Uzaklaşıyor iyice. Tabii bu taraftaydı. Bugün bu tarafa geçti.
2: Ben bir sene daha yakınım sana.
1: Yakınsın, doğru.
2: Bak Berat abi, bak Taner'e gitmiş. Abi beni görüyorsun değil mi?
1: Ya abi adam göndermişsin köşelere. Kendin ortaya çıkmışsın.
2: Olsun abi, biz köşeleri vururuz. Ederse.
1: Bunun hazırlanması bile bir saat sürüyor. Davulu oradan bir şeyler çıkarıyor, süpürgeye. Artı arasından bu kaşık çıkaracak. İşte böyle bir Şakir. Adıyla uyumlu.
2: Sağ ol.
1: Efendim, biz şimdi repertuarı hazırlıyoruz. Daha bir dakika falan tutmuyoruz biz. Hani programı dolduruyoruz ama şimdi ne yazık ki dakikamızda eksiklikler var. O yüzden normalde son eserimize gelmiştik. Final türküsünü söyleyecektik sizler için. Ben şimdi bir istek isteyeyim Umut'tan. Umut'la beraber biz onu artık provasız irticalen çalalım diyorum Umut. Olur mu?
0: Vallahi ben çalarım. Hadi gönder gelsin.
1: Hepinizin bildiği bir türkü.

0: Evet, gönül verme bir vefaya. Tamburi İshak Efendi.
1: Eyvallah.
2: Eyvallah.
0: Döneminin tabii çok müşahhas, çok üstad insanlarından bir tanesi. Devrinde kendi üslubu içinde, kendi o tambur geleneği içerisinde yapmış olduklarıyla

0: çok fazla bilinen bir çığır açan enteresan insanlardan biri.
1: Tabi efendim. Fresco Romano asıl adı.
0: Evet.
1: Onu biz 3. Selim'in tambur hocası olarak tanıyoruz. Aynı zamanda Zeki Mehmet Ağa, o da çok önemli bir tamburi. Onun hocası. Bir de Oskiyan diye bir öğrencisi var. Tambur İsa'nın. Ondan, Oskiyan'dan Şeyh Halim Efendi öğreniyor bu klasik ekolü, o tavrı. Ondan da Subki Ezgi'ye geçiyor. Bu şöyle bir tavır, az mızrap vurularak çalınan bir tambur tarzı. Biraz sonra dinleyeceğiz. Üstadımız İzzettin Ökten'in aslında geldiği tavır, o ekol bu. Cüneycan Hocam şöyle derdi İzzettin Ökten'in tambur çalışıyla ilgili. Tambura nazlı nazlı şarkı söyleten tamburi
0: Allah
1: derdi.
0: Allah, çok güzel.
1: Eyvallah, böyle bir önemi var tambur
0: evet,
1: İsa'nın. İsterseniz şimdi dinleyelim o Taksim'i.
0: Tabii.
1: Nasıl nazlı nazlı şarkı
0: Evet,
1: söyletiyor.
0: Buselik
1: Söyledim.
0: Taksim, İzzettin
1: Eyvallah.
0: Ökten.

0: Öyle bir üslup.
1: Ya efendim.
0: Evet. Tabii bu zaman içerisinde Tamburi Cemil Bey'den sonraki başka bir hale dönüşmesi var
1: Eyvallah.
0: tamburun.
1: O sazı
0: Çalma biçimi
1: tekrar
0: olarak.
1: yarattı Tamburi
0: Evet,
1: Cemil Bey
0: evet.
1: malumunuz.
0: Yani bu iş bitmez tükenmez bir derya. İşte
1: Ya.
0: herkes bir tarafından bir hayat verme kavgasında. Yani
1: Ya.
0: hem sazına hem sesine yani
1: Eyvallah.
0: bir hayat çizgisi, bir hayat verme davası.
1: Ya.
0: Çok önemli. Bunlar tabii belli bir mirastan kaynaklanan bir şey bu.
1: Ya.
0: Yani İshak Efendi de işte 3. Selim'le olan o iştiyakı, oradaki olan gördüğü terbiye almış olduğu tarz.
1: Musahibi biliyorsunuz
0: Tabii,
1: yani, sohbet arkadaşı
0: evet.
1: aynı zamanda.
0: Şimdi bu duyuş meselesi, yani insan bu

0: hissiyatı toplayabilmesi için bir birikime ihtiyacı var. Durup dururken olacak bir şey değil bunda. Yani bir bu mirasın keşfiyle alakalı bir şey.
1: Beslendiği şeyler var
0: Evet.
1: efendim.
0: Evet. Evet değerli kardeşim. Şimdi gene Zeki Müren.
1: Evet. Yine
0: O
1: bir tamburcu,
0: ilk
1: besteci.
0: dönem yani o eşsiz icraların yapılmış olduğu. Yani o sesindeki hiçbir yani tarifi mümkün olmayan o güzellik. O ilk dönem okuma
1: İyi ki
0: biçimleri.
1: okumuş bunları hocam.
0: Evet.
1: İyi ki okumuş.
0: Evet. Dü çeşminden gitmez aşkın hayali.
1: Ya, ya.
0: Dinleyelim bakalım.
1: Eyvallah.
0: Nasıl gitmezmiş aşkın hayali?

0: Bu eser efendim radyo sınavında da hatırladığım kadarıyla okumuş bunu Zeki Müren.
1: Evet.
0: Orada zannederim düzeltiyorlar. Şimdi burada arkadaşlarımıza da genç okuyucu arkadaşlarımıza da faydamız olsun. Dediniz ya söz çok önemli, dil önemli diye. Genelde bunu rah-ı aşka süvar olup gitmeyen diye okurlar ama yola, yani süvar binici demektir malumunuz. Yola süvar olunmaz, ata süvar olunur, yani ona
1: Tabii,
0: binici olunur.
1: tabii.
0: Aslında aynen onun okuduğu gibi rahşı aşka süvar olup gitmeyen diyor.
1: Eyvallah.
0: Eskilerde şey derdi mesela, gemiye bineceğim yerine şimdi kullandığımız sefineye süvar olmak. Yani gemiye
1: Evet,
0: binmek,
1: binmek
0: binici
1: olmak.
0: olmak
1: Evet,
0: manasında.
1: anlamam. Evet.
0: Genelde hep rahı aşkı diye okunur. İnşallah bundan sonra Zeki'yi de
1: İnşallah.
0: dinleyip
1: Evet,
0: rahşı
1: bence de.
0: aşkı diye
1: Bence de.
0: okurlar.
1: Sözde çok enteresan böyle yanlışlıklar oluyor maalesef. Evet. Bir de intikalden kaynaklı. İşte o da tetkike muhtaç yani. Bakmak lazım yani güftekarın gerçek sözlerini incelemeden eser okunmak doğru bir şey olmuyor yani maalesef. Evet. Selahattin Pınar. Adı üstünde yani ismiyle müsemma bir insan.
0: Efendim.
1: Yani Pınar gerçekten Pınar. Kendi sesinden, o naif, o efkarlı sesiyle okumuş olduğu şu eser. Yani bilmiyorum yani insanlar da nasıl bir duygu uyandırır. Şimdi hep ben şunu söylerim. Şimdi bu insanlar solist değillerdi. Bestekarlar ve aynı zamanda sazendeler bu insanlar. Ama kendi ruhhanelerindeki o solistik ruhu,
0: Tabii. Müthiş bir
1: bu
0: okuyuş.
1: bütün
0: Dinleyeceğiz
1: bu
0: şimdi.
1: kardeşlerimiz de hakeza, sizler de öylesiniz yani.
0: Ya.
1: Ben hep o gözle bakmışımdır. Yani bir solist olmak demek sadece bir şeyi, eseri icra eden insan anlamına gelmiyor. Aslında sazende de kendi başına bir varlık, bir solist yani.
0: Olmaz mı? Olmaz mı efendim?
1: Bir dinleyelim
0: Bir de
1: bakalım.
0: malumunuz
1: Beni de
0: yani,
1: alın
0: eyvallah.
1: koynunuza hatıralar diye. Bu nasıl bir okuma
0: Tabii
1: biçimidir ya?
0: sahnede de sazıyla çalıp okuma gelenin ilk
1: Tabii,
0: başlatan
1: tabii,
0: kişidir
1: tabii,
0: Pınar
1: tabii.
0: malumunuz yani. Hem çalıp hem okuma.
1: Evet. Ve doğrusunu yapmış bence de.

0: Vay babam vay.
1: Nasıl bir anlatım gördün mü?
0: Ha, nasıl samimi,
1: Ya
0: tatlı
1: iş.
0: ya. Ha.
1: Tabii her insanda hatıra denilen şey. Yani kendi iç dünyasında insanın bitmeyen, tükenmeyen bir haldir o, biliyor musun? Yani hatıralarla yaşamak. Yani o hatıralardan uzaklaşmak ne kadar korkutucu bir şey ki. Uzaklaşmak istemiyor. Ne olur diyor. Beni de alın koynunuza hatır. İnsanın içim doluyor yani bunu söylerken.
0: Ya baba.
1: Herkesin kendi yaşam anlayışı içinde, yaşadığı yaşam çizgisi içerisinde. Birçok hatırası vardır işte. Yani hiç uzaklaşmak istemez, biliyor musun? İyi veya kötü.
0: Ya.
1: Hal bir hal. Evet, duygulandırdı bizi Selahattin Pınar.
0: Eyvallah efendim.
1: Evet, Bayburtlu zihni.
0: Vay vay vay.
1: Vardım ki yurdundan ayağa göçermiş. Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı. Bu da çok feci, çok böyle anlamlı bir söz. Yani bunun da derunu çok zengin, birçok besteye müstahak olmuş. Yani mesela bu eser Buselik olarak bestelenmiş. Evet,
0: Şehnaz
1: Şehnaz
0: bestelemiş.
1: bestelenmiş. Ama işte Hüseyin'i türkü formunda da var mutlaka
0: Eyvallah. Evet.
1: bunun bir
0: Kaynağı
1: karşılığı.
0: ki de
1: Evet,
0: Tahir Buselik.
1: evet, evet. Tahir Buselik.
0: Eyvallah.
1: Evet, bir dinleyelim bakalım neler
0: Dinleyelim
1: yapmışlar.
0: efendim.
1: Hafız Saadettin Kaynak ve
0: Ve Hafız
1: Hafız
0: Kemal
1: Kemal.
0: okuyor. Ya
1: Bu
0: birlikte.
1: iki dahinin
0: Ya.
1: keyfen ve zevken okudukları bir eserdir bu böyle.
0: Ya.
1: Kendi kendilerine böyle
0: Tabii.
1: nasıl güzel okumuşlar.
0: Ya.
1: Evet, dinleyelim.

0: Yani işte
1: Ha.
0: Allah'tan niyaz ediyoruz ki Şeyda Bülbül terk etmesin bu bağı.
1: Ya.
0: Dert bu dert işte. Yani bizim bu insanların bırakmış oldukları, bu söylemiş oldukları bu güzel sözlerle
1: Ya.
0: mücehhez olmuş.
1: Ya.
0: Her anı, her zamanı. Şu Bayburtlu zihninin bu sözü her dönemde, her zamanda söylenebilecek bir söz.
1: Değil mi efendim?
0: Tabii.
1: Yalnız Kaynak Baba da nasıl
0: Ya,
1: neşeli bestelemiş.
0: tabii.
1: Yani bu güfte böyle olur mu diyorsunuz ama işte
0: Tabii
1: her
0: olur,
1: şartta
0: evet.
1: neşe var ya, eskiler
0: Tabii.
1: derdi neşeniz daim olsun diye. Öyle neşeli bir eser yani. Yani
0: İşte
1: şikayeti
0: yani
1: yok.
0: o zaman
1: Şikayeti yok.
0: yaşadıkları dönemde de gama tebdil olmuş ülfetin çağı diyor mesela. Ya artık gama bırakmış, her şey gamlanmış, bitmiş, tükenmiş.
1: Ne diyeyim?
0: Süleyman diyor tahtını diyor, sanki diyor mar almış. Şeyda Bülbül terk edeli bu bağı. Tabii bu sözlerin ağırlığını da işte hissetmek bakımından söylüyoruz yani. Tabii her şey çok güzel de söz de çok ağır.
1: Ya.
0: Söze sahip olmak lazım. Sözü
1: Ya
0: yani
1: dilimize.
0: tabii söze ve
1: Ya
0: dilimize.
1: dilimiz malum işte,
0: Evet.
1: namusumuz efendim.
0: Evet, aynen öyle.
1: Ya.
0: Evet, değerli kardeşim. Şimdi seni tabii yine bu hal içerisinde sevdası hayal yahıma bir ok gibi battı Çiğnişen Hoca'nın. Senin tabii
1: Eyvah.
0: onunla olan çok yakın
1: Eyvah.
0: çalışmaların var. Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Amin efendim.
0: Çok özel bir insandı malum.
1: Ya.
0: Onun eserini dinleyelim senden artık.
1: Okumaya çalışalım.
0: Hadi bakalım ya Allah.

0: Bir ateşi güya
1: Ya.
0: kalbime getirip attı.
1: Ya, öyle efendim.
0: Çok ince bir zevk, ince bir düşünce, ince bir beste.
1: Ya
0: Allah rahmet eylesin.
1: kardeşlerimiz de çok
0: Evet,
1: güzel
0: çok
1: icra
0: güzel
1: ettiler.
0: çaldılar, icra
1: Çok
0: ettiler. Sağ
1: teşekkürler.
0: olsunlar.
1: Ellerinize sağlık.
0: Yani mümkün olan şeyler bunlar aslında insan hayatında. Ama Allah rahmet eylesin. Tabii Çinuçen Tanrı Korur çok özel bir insandı.
1: Eyvallah.
0: Özel bir yapıya sahip. Dünya umuru bakımından kendisini çok farklı bir yerde gören, çok farklı bir uğraşı içinde olan, musiki hayatını çok iyi fehmetmiş, çok iyi anlamış.
1: Ya.
0: Bizim o geleneklerimizi çok iyi tahlil etmiş, çok özel bir insandı. Allah rahmet eylesin.
1: Amin, amin
0: Evet.
1: efendim
0: Çok
1: hepsine.
0: çok özel bir adamdı.
1: Ya.
0: Ruhu şad olsun. Sen de
1: Amin.
0: onun ruhunu şad ettin şimdi. Ona
1: Eyvallah.
0: öğrencilik de yaptığın için
1: Ya.
0: iyi oldu yani. Böyle tam
1: Çok
0: tük
1: teşekkür
0: oturdu.
1: ederim. Böyle
0: Eyvallah.
1: bir fırsat verdiğiniz için. Sağ olun.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Çinuçen Hoca ile olan bizim bir tanışıklığımız var. Allah selamet versin. Reha Sağbaş. Rahmetli Selma Sağbaş.
1: Ya.
0: Bir sabah kahvaltısında karşılaştık hocayla. Ben kendisini o zaman tanımıyorum tabii. Ben de radyonun ilk yılları, ilk dönemler. Reha Sağbaş'la çok fazla böyle teşhiki mesaimiz var. Sağ olsun. Böyle eser geçiyor bana o dönemlerde. Sabah kahvaltısında oturduk. İşte Udu aldı eline. Ben de hiç bir haber vaziyetteyim. Hiç tanımadığım bir insan karşımda. Ondan sonra Reha abi dedi ki bana dedi Muzaffer bir şey oku dedi bana. Ben de o zaman bu şey var. Nigâh-ı mestine canlar dayanmaz. Uyanmaz uykudan canan
1: Ya.
0: uyanmaz. Sabah bir eser. Ondan sonra ben ah diye girdim. Daha hoca eşlik etti. Durdu hemen. Bir daha tekrar dedi al dedi başa al dedi. Ondan sonra tekrar aldık. Tekrar baştan. Ondan sonra eseri bir mezur gitti.

0: gittikten sonra tekrar durdu. Rehabiliye konuşuyor bu ara. Bu ne yapıyor farkında mısın dedi.
1: Ya.
0: Ondan sonra nasıl hocam dedi o da. O da dedi ki ya bu dedi eski sabaha yokuyor dedi. Gayri ihtiyar. Ben yani bilgim dahilinde yaptığım bir şey değil.

0: Ya yani işin neresinde olduğunu, işin nereden kaynaklandığını, yani her şeyini adam akıllı böyle fehmetmiş, öğrenmiş, çok bilge bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ben
1: Amin.
0: eski sabah, ben
1: Ha.
0: Allah Allah sabahın da eskisi mi olur filan diye düşünüyorum
1: Ha.
0: kafamda filan.
1: Bastığınız
0: Oysa
1: perdeler hoşuna gitmiş onun.
0: tabii
1: Ha.
0: öyle gayri ihtiyar yapmış olduğum bir şeydi o benim.
1: Ha.
0: Allah rahmet
1: Ne
0: eylesin.
1: güzel bir hatır efendim.
0: Ya
1: Ya.
0: ama hoca tabii çok titiz, çok enteresan bir adam. Çok entelektüel bir adamdı. Yani dünyayı da iyi okumuş. Zamanın bütün musiki geleneklerini hem dünyayı bilen hem de
1: Evet.
0: Türk musiki tarihini ve
1: Ya.
0: üslubunu çok iyi anlamış ve icra eden bir insandı. Mesela odundaki o lezzet, o tanımlar yani kolay şeyler değil. Yani bir hayat verdi. Ama çok erken ayrıldı gitti aramızdan yani.
1: Öyle
0: Allah
1: oldu.
0: rahmet eylesin.
1: Öyle oldu.
0: Çok özel bir
1: Doyamadık efendim.
0: insandı yani. Biz de doyamadık kendisine. Çok hoştu. Tarihsel bilgisi de çok fazlaydı. Yani tarihe ait. Tarih bir
1: Dili de
0: tarafta
1: çok iyi
0: tabii
1: biliyordu efendim.
0: evet bir de
1: Tarihi,
0: edebi
1: dili de.
0: onun edebi bölümünü açılımlarını falan da çok iyi tarif eder.
1: Ya.
0: Çok iyi izah ederdi. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Öyle oldu.
1: Eyvallah efendim.
0: Evet. Şimdi tabii yine bu silsileden Hisar
1: Evet.
0: Buse'lik bir şarkı
1: Evet.
0: okuyalım.
1: Meşhur bir
0: Dört
1: şarkı
0: zülfünü
1: malumunuz.
0: meydana gel.
1: Evet, bunun da işte tam Cüneyt Bey'e bağlamak için şey getirdim ben de. Bu araname, şimdi çalacağımız araname
0: Aranami onun
1: Cüneyt Bey'in
0: tertibi.
1: çeşitlemesidir.
0: Evet.
1: Çaldığı aranamedir. Bu
0: Eyvallah.
1: şarkının başına yaptığı
0: Ne güzel.
1: çaldığı aranamedir.
0: Evet.
1: O vesileyle de anmış olalım.
0: Evet. Bu programın da sonuna gelmiş olduk. Bununla
1: Öyle
0: final
1: mi?
0: yapıyoruz. Evet.
1: Ne çabuk geçti
0: Evet.
1: efendim.
0: Geçiyor böyle işte.
1: Eyvallah.
0: Evet. Yani asrın namelerinde boğulmamak mümkün mü yani? Biz
1: Ya.
0: yapacak bir şeyimiz yok yani. Orası bir umman, biz de içinde böyle küçücük bir saman
1: Ya.
0: çöpü gibiyiz. Böyle dolanıp duruyoruz yani.
1: Ya efendim, ne
0: Evet.
1: güzel.
0: Evet. Ne yapalım?
1: Ne var efendim?
0: Dök zülfünü meydana gel diyor.
1: Oo,
0: Evet.
1: tamam.
0: Zülfleri
1: Bu
0: döküp
1: da işte
0: meydan.
1: o eserlerden.
0: Tabii.
1: Zannederim bir programda söylemiştik. Sadece böyle bir eserin bile olsa çok büyük bir musikiye sahipsin.
0: Eyvallah.
1: Onlardan bir tanesi bu.
0: Evet. Bu da Tamburi Mustafa Çavuş.
1: Eyvallah efendim.
0: Güfte Aşık Hafızi.
1: Hıfzı.
0: Evet,
1: Eyvallah.
0: Hıfzi.

0: kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığın yerdeyim.
1: Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi. Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor.
2: Dün gece çok aradım, bulamadım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne, yarın TRT Müzik'te. Başka

0: birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Sizlerle meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar.
1: Oğlum!

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz.

0: Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Senin koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

Efendim Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan her salı olduğu üzere yine sizler için hazırladığımız ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımızı, ekranları başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim efendim, çok sağ olun, çok teşekkürler. Bugün Doğudan Sesler'de iki değerli, iki güzel ses, iki kıymetli kardeşim, sanatçı arkadaşım var. Bugün birbirinden güzel türkülere ses olacak iki değerli mihmanımız var. Hemen o güzel alkışlarınız ilk konuğumuz için olsun efendim. O güzel alkışlarınız Ebru Yaman için olsun efendim.

0: Teşekkürler.
1: Alkışlarınız Ebru Yaman için olsun. Cancağızım hoş gelmişsin.
0: Hoş buldum.
1: Sefa gelmişsin. Teşekkür sefalar ederim, getirmişsin. Canım. İlk mi Erzurum'da?
0: Erzurum'da ilk defa türkü söylüyorum, evet.
1: Ay canım benim. Aslında baba tarafından da Erzurumlu hemşerimiz. Yani evet, bu toprakların evladı. Cancağızım sesine soluna sağlık olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Alkışlarla seni yerine
0: çok
1: alalım.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederiz. Kıymetli misafirlerimiz, değerli izleyenlerimiz. Şimdiki konuğumuz çalıp söylemeye geleneğinin hem usta bir temsilcisi hem bunun yanı sıra kendisine ait eserleri çalıp okuyor olması sebebiyle de yaptığı yani müziğe bulunduğu katkının ayrı bir ehemmiyeti, güzelliği, bir estetiği var. Eserlerini kendisi dışında birçok sanatçı büyüğümüz, arkadaşımız, kardeşimiz de seslendiriyor. O güzel alkışlarınız kendisi gelsin, devamını türküleriyle anlatsın. Fatih Demirhan için olsun efendim. Babam hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhabalar. İyi akşamlar efendim.

0: Fatih sen de ilk mi Erzurum? İlk defa
1: Erzurum,
0: mı?
1: Erzurum üniversitede okurken Gaziantep Konservatuvarı'da 2000'li yıllarda. 2000'li yıllarda o zaman buraya arkadaşlarımla gezmeye gelmiştik.
0: Ama herhangi bir program vesaire için ilk defa.
1: İlk defa geliyorum, evet.
0: Kardeş hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sefa geldin. Birbirinden de güzel türküler getirdin.
1: Eyvallah.
0: Hemen ilkiyle başlayalım mı? Çünkü çok dedik ki efendim çalıp söyleme geleneğinin bir temsilcisidir. Alkışlarına yerini alalım.
1: Teşekkürler.
0: Yola da revan olalım. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler efendim.
1: Fatih, biz teşekkür ederiz. Cancağızım.
0: Eyvallah.
1: Teline kuvvet olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bireyin gönlün dert görmesin. Şimdi Bergüzar'ın sözleri, hem söz ve müziği
0: söz
1: abiyle
0: ve müzik,
1: beraber mi yaptık?
0: Abim bunları? Ferhat Demirhan ve nacizane ben müziklerine dokundum.
1: Peki bunun bir hani geri planda bir hikayesi vesaire bir şey var mı Fatih?
0: Var, hikayesi var. 2009 yılıydı. Hani dönem dönem hepimizin böyle ben bunu her anlattığımda konserlerimde dibe vurmuşluk, çaresizlik yaşarız ya, öyle bir dönemde. Aslında Bergüzar 8 kıtadır. Ben bunu nacizane yazıp abime gönderdim. Abi ben böyle böyle bir eser ürettim diye.
1: Dolayısıyla müzisyenlik abide de var o zaman.
0: Abim benim hocam, üstadım, Berlin'de yaşıyor. Beni yetiştiren, konservatuara hazırlayan abimdir. Arkamda
1: ne
0: bir
1: mutlu.
0: Kaledir.
1: Selamlar olsun, hürmetler olsun.
0: Daha sonra da. Bu türkü işte 2009 yılıydı. Yazdık, çizdik, besteledik. Hı hı. Sizlerin gönüllerine bıraktık. Bizden çıktı çıkışta efendim.
1: Bizim programımızda Bergüzar, kulakları çınlasın, İlk Onur Şan okumuştu. Ondan sonra iki defa daha okundu.
0: Evet.
1: Dördüncü sahibini okumak nasip oldu efendim.
0: Evet. Vallahi. Ancak kısmet oldu.
1: Yani valla o da bizim kusurumuz artık.
0: Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Ne demek?
0: Çünkü Erzurum benim için türkülerin, Aşık Sümmani'nin, Aşık Reyhani'nin, Aşık Emrah'ın, rahmetli babanız Mükerrem Ustamızın
1: birçok usta
0: doğup türkülerinin Anadolu'ya su gibi aktığı bir pınarın gözüdür Erzurum. Bilen ama. Bilen.
1: Eyvallah. Eyvallah.
0: Ben yani sizin davetiniz için size, tüm rejideki arkadaşlarıma,
1: ne demek? Biz teşekkür ederiz.
0: Orkestradaki arkadaşlarıma canın gönülden,
1: ne demek? Biz teşekkür ederiz.
0: Ve Ebru hocama teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Saygılar.
1: Biz her zaman söylüyoruz, sofrayı beraber kurup kaldırıyoruz. Ekmeğimiz gibi türküleri de paylaşıyoruz. İzleyenlerimizle, konuklarımızla böyle keyifli oluyor, böyle güzel oluyor. Öyle olduğunu düşünüyoruz. O şekilde yola çıktık, devam ediyoruz. Sizlerle de böyle güzel türkülerle, izleyenlerle, sevenlerle çoğalıyoruz. Daha
0: canı gönülden teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Eyvallah baba. Ebru, hoş geldin tekrar cancağızım.
2: Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim.
1: Ebru'yu kaç sene oldu yarışma?
2: 2015 olması
1: 2015.
2: lazım.
1: Ben 11 sene evvelinden tanıyorum. Çok güzel bir ses. Pırıl pırıl bir ses. Ve çok donanımlı. Hani biz burada bir repertuarı yaptık. 3-5 türkü okuyacak ama bu 3-5 türkünün arkasında, background'unda bir hayli kendine yatırım yapmış. Türk halk müziği anlamında. Çok güzel de bir repertuarı var. Malatya'da bir taraf Erzurum dedi ya. Ben ondan çok da muhteşem bir şekilde Ege türküsü dinlediğimi bilirim. Dolayısıyla o güzel türkülere, o güzel sesiyle bizim programımız için bugün
2: teşekkür ederim abi. Sen ustalarım çok güzel benim. Beslendiğim alan çok güzel. Anadolu toprakları çok güzel.
1: Eyvallah.
2: Onları çok dinlediğim için.
1: Ne güzel.
2: Şimdilik rehber edindiğim için. Bu yoldan sapmamaya gayret gösteriyorum.
1: Yolun bahtına çıkmasın.
2: Bergüzar için de şunu söylemek istiyorum. Ben kaynaktan beslendiğimden, kaynaktan dinlemek yine bana nasip oldu.
1: Değil mi? Tabii o yüzden, bunun keyfi tabii başka.
2: Tabii tabii bambaşkaymış. Tabii.
1: Çok güzel, çok güzel. Var olun. Tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz.
0: Canım,
1: çok muhabbet, tez ayrılık derler. Güzlü, gül yüzlü diyor cananım, senin elinden gizli gizli yaşım dökülmektedir. Dile destan oldum zalın dilinden, akar gözyaşlarım dökülmektedir demiş efendim Aşık Mahsuni Şerif. Rahmet olsun. Onu da yad edelim. Alkışlarınız Ebru Yaman için.
2: Teşekkür ederim abi.

0: Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler Ebru.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İlkeser Akarsu Usta'nın da, Mulis Akarsu'nun.
0: Evet.
1: Keza bu
0: Mahsuni
1: Usta'nın.
0: Evet.
1: İkisi de daha niceleri gibi, kutup yıldızı gibi. Her evet. eseri, her eserleri bir diğerinden nasıl söyleyeyim, daha böyle kıymetli demeyeyim de hepsi çok güzel çünkü. Hepsinin ayrı bir tadı, ayrı bir lezzeti ayrı bir hem müzikali hem sözel hissiyatı var.
0: Felsefi yaklaşımı da aynı şekilde.
1: Tabii.
0: Ve o yıllardan, yani çok aslında yakın tarih, Cumhuriyet dönemi aşığı hepsi, günümüze ve daha nicesine ışık tutacak
1: tabii,
0: olması, rehberlik
1: tabii.
0: edecek olması çok güzel.
1: Tabii. Yani o bilindik günlük hayatta kullandığınız kelimeleri öyle bir sıralamayla mı diyeyim, öyle bir kompozisyonla bir araya getirip öyle derin anlatımlar var ki efendim. Her bir dize için uzun metrajlı film çevirseniz o tek bir dizenin anlattığı o ifadeyi verebilme şansınız pek müşkül olur. Dolayısıyla yerleri dolmuyor ışıklar için diye. Rahmetli uyusunlar.
0: Uyusunlar.
1: Ne güzel.
0: Evet.
1: Ne güzel. Sesine soluna sağlık olsun. Çok,
0: çok teşekkür,
1: teşekkür ederiz.
0: Ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Evet. Cancağızım. Sevgili Fatih. Şimdi Haber Salın diye bir eser var. Yine senin evet. ve sevgili ağabeyin Ferhat Demirhan'ın.
2: Evet.
1: Yani sizin imzanızı taşıyan.
2: Evet, bizim imzamızla.
1: Bir başka güzel eser.
2: Evet.
1: Buna dair başka bir hikaye var mı yani?
2: Var. Bunun hikayesi de şu. 25 yaşında, genç yaşta kaybettiğimiz bir akrabamıza mezarının başında yazmış olduğumuz bir söz. O sözü daha sonra ben müziğe döktüm. Ve bu türküyü annesine gönderdik. Yani ismiyle yaşasın diye. O genç kardeşimizin ismi Barış'tı. Haber Salın türküsü. Hatta türkümün ilk bölümünde bir yer vardır. Haber Salın ak pürçekli anama diye. Hani annelerimiz böyle
1: evet.
2: saçlarını böyle...
1: Onun dilinden
2: onun dilinden
1: evet. evet.
2: Annesinin ağzından anlatıp, yazıp çizip, keşke... Hani Mevlam hep sıralı ölüm versin deriz ya. Evet. Ama bazen işte olmuyor. Feleğin çizgisi şaşıyor.

0: teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim.
1: Fatih, biz teşekkür ederiz. Nur içinde yatsın.
0: Eyvallah.
1: O arkadaşımız, ne diyelim. İyi ki siz gibi dostları varmış. Arkadaşları varmış. Efendim, eskilerin lafı vardır. Derler ki işte tohum idim, oldum yaprak hesabı. Program öncesi sohbet ederken şey dedi Fatih. Abi dedi, ben konservatuarda okuduğum dönemde dışarıda çalışıyorum. 4 lira diyelim işte para kazanıyorum. Bunun 2 lirasını yaptığım besteler için koştur koştur gidiyorum notere. Sen anlat Allah aşkına. Yanlış, ben anlatmayayım.
2: Eyvallah. Şimdi 2000'li yıllarda hani ben Orta Anadolu'yum. Bizim orada derler ki göğününe ateş düştükten sonra iflah olmazsın derler. Hem okuyorum konservatuarda hem de gece işte program yapıyoruz falan. Ertesi gün işte yazıp çizip bestelediğim eserlerimi ya o gün aklıma geldi işte. Koştura koştura ertesi gün notere gidiyorum. Arkadaşlarım da bana gülüyor. Ya sen ne yapıyorsun işte? Biraz önce dedik ya Mahsuni Baba'nın akarsuyun türkülerini. Kültürümüzün geçmişten aldığımız o meşalenin bir sonraki nesile aktarılmasındaki en önemli köprü türkülerdir. Yani türküyü,
1: kesinlikle.
2: Türküyü yazıp çizip bestelerken aman tutsun, aman şu olsun, aman meşhur ol değil. Türkü bir acıyı anlatır ve o zamandan işte yüreğimize düşen bir acıyla bu türkülerimizi yazıp çizip besteledik. Ve dediğim gibi koştur koştur gidiyorduk notere. Ertesi gün türkünün bize ait olduğunu işte ibraz ediyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Arkadaşlarım da gülüyordu. Şimdi o arkadaşlarım yıllar geçti. Tabii bazılarıyla halen görüşüyoruz böyle.
1: Evet.
2: Doğru olan oymuş aslında diyor.
1: Tabii.
2: Sizlere emanet efendim.
1: Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Ebru, böyle hani türkü formunda bir şeyler yapmak gibi böyle bir çaba falan bir şey var mı, çalışma? Yapıyor musun? Veya
3: abi,
1: derleme yapıyor musun?
3: Derleme yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Yüksek lisansımı yapıyorum Sakarya Üniversitesi'nde. Teze geçtim. Şu an uzun havaları notaya almak gibi bir niyetim var. Başladım da
1: çok
3: hatta işte.
1: Çok meşakkatlam o iş.
3: Ben çok seviyorum abi.
1: Çok
3: yani
1: güzel.
3: Bir Malatyalı olarak arda arda 10 tane Arguvan havası bağlayabiliyorum.
1: Çok güzel.
3: Amanı yamanı bol oluyor.
2: Amanı bol olsun.
3: Tamamen öyle. Sevdiğim için de bana böyle şey de gelmiyor. Yani külfetli bir iş olarak gelmiyor.
1: Çok
3: biraz
1: güzel.
3: Dertleniyorum, kederleniyorum. Olmayan acıma üzülüyorum.
1: Estağfurullah. Olmasın, Allah etmesin. Sen Malatya Akçadağlı'ydın değil mi?
3: Evet, Akçadağlı'ydın. Akçadağlı'yım.
1: Bir şey okusana bize bir kıta. Akçadağ'ın dizine.
3: Tabii ki okuyayım. R olur mu?
1: Uşak. Re. Darari ra darari darari darari darari.

0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi Malatya, Akçada, memleket deyince okurken ifade değişti. Gözler başka bir gülüyor böyle. Değil mi?
0: Abi bu benim ana dilim. Öbürlerini sonradan öğrendim.
1: Estağfurullah ya. Çok güzel. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Emri vaki oldu. Hiç hesap
0: Hayır.
1: yoktu bu.
0: Yani senin emrin ricadır benim için. Sen abisin.
1: Eyvallah canım benim.
2: Ne güzel oldu ama. Ne güzel oldu
1: çok
2: ama.
1: Güzel, çok keyifli.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Malatya'nın güzel türkülerindendir.
0: Orkestra çok arkadaşlarıma güzeldir. Da çok teşekkür
1: evet.
0: ederim.
1: Onlara böyle garip garip sürprizler oluyor. Rejiyi zaten hiç söylemiyorum. Şu anda reji içeride. Hiç bu hesapta olmadığı için. Artık neler diyorlarsa aflarına sığınıyor.
2: Kulağımız duymuyor ya.
1: Efendim TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan gerçekleştirmekte olduğumuz Doğudan Sesler programımız devam ediyor. İzniniz olursa siz bir nefeslenin. Bir eser de ben okumaya çalışayım. Mahmut Erdal'ın türküsüyle, eseriyle başladık. Yine Mahmut Erdal diyelim. Hayalin karşımda diyor her an her zaman diye. Ona da canlarla birlikte bir ses olalım. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Mahmut Erdal'la merhumu çok güzel türküleri var.
1: Gönlüne sağlık.
0: Eyvallah. Yani o şeyden başlayalım. Yine dertli dertli iniyorsundan sabahtan başlayın. Birbirinden güzel eserleri var. Nur içinde yatsın.
1: Mekanı cennet olsun.
0: Amin. Evet efendim. Bir ufak böyle hafif hareketlenelim mi? Ebru.
2: Hareketlenelim abi.
0: Çubuğuna lüleyim diyelim.
2: Çubuğuna lüleyim, yar yüzüne güleyim diyelim.
0: Alkışlarsanız, orkestramız da çalarsa dinleriz.

0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Alkışlarınız Ebru Yaman için olsun. Ebru, sesine soluna sağlık.
0: Çok keyifli, teşekkür güzel ederim abi. Bu. Bence de ya, yani bu topraklarda derdini oynarken de söyleyebilme fikri var.
1: Böyle enteresan bir tezatlık
0: evet, yani hep böyle, neydi bu şey, prozodi, melodi prozodisi. Diyordu. Yani söz ağlarken ikimizin diyor derdinden...

0: Ya ağlamaktan başka bir şey vakit kalmamış koca memlekette Anadolu'da yıllardır. Ne diyelim? Yarasını türkülerle sarmış memleket.
1: Gerçekten
0: vallahi,
1: öyle.
0: Vallahi. Çok İyi teşekkür ederim. Sesinin soluna sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Evet. Çekiçelinin ruhuna evet.
0: O kadar sert saz çalarmış
1: evet.
0: ki.
1: Evet. Evet.
2: Ona Darklı. Sormak lazım. Bunu yazıp çizip söylerken neye yandığında ikimizin derdinden havalar bulutlanır diye.
0: Aynen, aynen.
2: Mekanı cennet olsun. Kırşehirli
0: amin.
2: Çekiçeli.
0: Amin. Amin babam. Eşini bir uzun ama bir bozlak dinleme zamanında geldi diyelim efendim. Tam zamanıdır. Sevgili Fatih kardeşimizin Kızılırmak isimli güzel bir
2: aslında kendi köyümü anlatan sözlerini abim Berlin'de yazıp göndermişti hasretliyle.
0: Ya sizde muazzam bir kolektif çalışma var böyle. Birbirinizi tamamlıyorsunuz puzzle evet. gibi. Çok
2: yani
0: güzel bir şey.
2: Aslında işin paydasında acı gurbet. Aa. Acı vatan Almanya var. Yani,
0: eyvallah.
2: İşte biz dört kardeşiz. Üçü de yurt dışında.
0: Ay canım benim.
2: Öyle olunca bir tarafımız eksik oluyor. Derdimizi saza ve söze döküyoruz.
0: İyi etmişsiniz, iyi etmişsiniz. Ne diyelim valla. Ona şimdi, da Beyhude'yi bağlarız değil
2: Beyhude'yi
0: mi?
2: Bağlayacağız. Eserin şöyle, üstadım. Ben Kırıkkale Hasan Dedeliyim. Hasan Dede köyünün.
0: Çok güzel.
2: Hasan Dede'yi anlatan bir bozlak. Arkasından da Beyhude. Her şeyin boş olduğunu anlatan, yine söz ve müziğini acizane bizim yazıp, çizip, bestelediğimiz, sizlere emanet ettiğimiz türkülerimiz efendim.
0: Alkışlar Fatih Demirhan için efendim.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Sesinin soluna sağlık olsun kardeş.
2: Eyvallah üstadım. Sağ olasın.
1: Estağfurullah baba. Yani türkünün kendi ayrı güzel saz payları melodik olarak başka bir estetik taşıyor. Çok güzel. Buna klip çekmiştin değil mi sen?
2: Buna klip çektim. Daha taze bir aylık bir eser. Tüm samimiyetinize inanarak paylaşmak istiyorum.
1: İzleyeni, seveni, dinleyeni çok olsun. Beğeneni
2: eyvallah.
1: Çok olsun baba.
2: Bunun o müzik kısmının oluşmasına neredeyse bir 2 yıllık stüdyo çalışması harcadım. Yani
1: melodi çok güzel.
2: Evet, ilmek ilmek
1: tabii
2: böyle bir eser.
1: Sazlar. Giriş, gelişme, sonuç böyle de bir metin gibi çok güzel.
2: Evet.
1: Çok güzel. Çok güzel. Ya bir de dinlerken gerçi diğer eserler için de geçerli. Musa Dedelesi

0: Niye bir düet yapmıyorsunuz? Tam onun kalemi eserler, bak senin eserler. Bu da öyle.
1: Omuz böyle bir geri gidiyor değil mi abi dinlerken?
2: Evet, şöyle bir.
3: Olur nasıl?
0: Hiç bahsi geçti mi? Konuştunuz mu aranıza?
3: Konuştuk, çok konuştuk. Yani Musa Hoca'yla
0: mesela
3: yolculuğumuz...
0: Bergüzar'ı dede niye okumadı? Ben çok şaşırdım.
3: Seyahatimizde. Hatta bir gün dedi ki, bir gün Kırıkkale'ye doğru böyle bir cenazeye gidiyorduk. Bir gün bir eser yapacağım dedi. Onu beraber okuyacağız dedi.
0: Aa, ne güzel.
3: Böyle. O bizim hocamız, üstadımız. Evet, selam olsun efendim. Buradan
1: ellerinden
3: Musa Hoca'mıza.
1: Eyvallah.
0: Eyvallah.
3: Nasip bakalım.
0: Can?
3: Nasip.
0: Tez zamanda nasip olsun inşallah. Bizler için keyif olur, dinleriz. Efendim... Sizleri yine soluklandıralım. Ben şöyle Karadeniz'e doğru, yukarı doğru bir gideyim. Bir Samsun türküsü okuyalım. Ömür Hocam, senin memleket o taraflara doğru gidiyoruz. Senin yoldaşlarına gidelim. Eline koluna sağlık olsun. Haydi buyurun canlar. Sarmaşık birbirleri diyelim.

0: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Çok sağ olun. İnşallah iyi dinlendiniz.
1: Gönlüne sağlık.
0: Sizin yüreğinize,
2: yüreğine sağlık, sağlık abi. Sağlık,
0: eyvallah.
1: Su gibi.
0: Türküleri yakanların gönlüne sağlık. Necat Buhara'dan alınma. Üstadın ruhu şad olsun diyelim.
2: Evet.
0: Çok güzel. Evet, Ebru.
2: Efendim abi.
0: Davut Sular Rusya'yı anmadan da geçmeyelim.
2: Geçemeyiz tabii ki, evet. Ha,
0: siyah perçemini diyor, dökmüş yüzüne.
2: Dökmüş yüzüne salınarak gelen.
0: Maya bakın diyor. Alkışlar Ebru Yaman için efendim.
2: Teşekkür ederim.

0: Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Evet sevgili Fatih. Etme gel.
2: Etme gel. Şimdi dört tane böyle ağıtın üzerine, pardon şöyle yaklaştırayım sesim çıkmıyor değil mi? Dört tane ağıt eserin üzerine bir hareketli eser. Ağlayıp gözü, aslında sözleri de bunun ağıt. Sonradan ben bunu iki dörtlük bir hareketli kısma çevirdim.
1: Yani Ebru'nun dediği gibi prozite oldu bu.
2: Evet.
1: Yani söz ağlarken
2: evet.
0: Saz
1: melodi,
0: gülüyor.
1: Saz gülüyor, melodi evet. Gülüyor.
2: Çekicelinin hani ikimizin derdinden havalar bulutlanır değil mi?
1: Hadi bakalım. Efendim alkışlarınız Fatih Demirhan için olsun.
2: Alkışlarımız orkestradaki arkadaşlarıma lütfen.

0: Teşekkürler efendim. Çok sağ olun.
1: Çok çabuk bitti.
0: Bir kıtası daha var da uzatmayayım dedim.
1: Uzat.
2: Tararim tan tan dili dili tararim.
0: Ne hadi o zaman.

0: Vallahi canlar, sonuna gelmişiz biz programın bu arada ya. Akışa bakıyorum da.
1: Geri başa saralım.
2: Bu hep böyle mi olacak abi? Yani türkü söyleyen, türkü dinleyen hiç yaşlanmayacak mı, yaşalmayacak mı? Onu mu anlayacağız? Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz.
0: Aynen öyle. Efendim, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan sizlere Doğudan Sesler programı ile seslendik. İki değerli mihmanımız, iki değerli kıymetli sanatçı kardeşim bugün bizlerleydi. Sevgili Ebru Yaman, sevgili Fatih Demirhan. Ayrıca Ferhat Demirhan'a da saygılarımızı, selamlarımızı da gönderelim. Onu da es geçmeyelim. Çok teşekkür ediyoruz canlar.
2: Abi biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim kendi adıma. Eyvallah. Çok güzel ağırladınız. Kendi evimde, evimin salonunda türküler eyvallah, söylüyormuşum
0: eyvallah,
2: gibi.
0: Eyvallah. Çok,
2: çok da güzel misafirler var vardı. Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Fatih çok teşekkürler.
1: Ben de canı gönülden şahsınıza, eyvallah, tüm ekibinize, TRT Müzik ailesine, rejideki arkadaşlarıma, orkestradaki arkadaşlarıma, bugün buraya emek veren tüm emekçilere ve sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah,
1: efendim,
0: eyvallah. Efendim, sürçülisan eylemişsek, kelamda hata eylemişsek kusurlara affola diyoruz. Her gününüz türkü tadında olsun. Türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz. Seyfettin Sığmaz, merhum Seyfettin Sığmaz üstadımızın hani o dillere pelesenk olmuş güzel bir eseriyle de sizleri uğurluyoruz. Pınar başından bulanır, iner ovayı dolanır. Sen de diyor çakallar talanır canım oy. Hep beraber ritmederseniz okuruz. Keyif olur. Olur mu canlar? Re yapalım. Aynen. Rahat rahat okuyalım. Haydi bakalım. Gökhan gir bir. Ritim gir.

Evet sevgili TRT Müzik izleyenleri, bundan böyle her salı bendeniz Aslı Hünel, Aslı olan şarkılarda sizlerle birlikte olacağız. Bu ekranda olmak, sizler gibi değerli güzel insanlara, müziği, musikiyi seven kişilere hitap edebilmek benim için çok kıymetli. Evet ben bir yorumcuyum, evet bir ses sanatçısıyım ama bildiğiniz üzere bir kadın programcısıyım. Kadınlarla buluşmayı gerçekten çok seviyorum. Her gün evlerinizde konuk olmayı seviyorum. Ama şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Eğitimim Türk müziği üzerine. Böyle bir fırsatla sizin huzurlarınızda olmak gerçekten bana onur verdi. Çok heyecanlıyım. Ve benim çıktığım dönemler yaklaşık 94 yıllarıydı. Ve aynı dönemde benimle birlikte çok özel bir ses vardı. Allah'ım genç kızları deli etti, çıldırttı. Yani girdiği her konsere binlerce kişi akın etti. Hala da öyle. Asla eskimiyor. Bu gençliğini neye borçluyuz onu da kendilerine soracağız. Şimdi efendim pop müziğin çok güçlü sesi. Bebeto diyeceğim hemen anlayacaksınız. Evet şimdi Burak Kut geliyor. Alkışlarla lütfen.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Bak bütün buradaki herkes alkışlıyor. Orkestramızda bayıldık.
0: Çok
1: Bu ne enerji
0: teşekkür
1: Burak?
0: Ederim.
1: Hoş geldin.
0: Her zamanki gibi TRT Müzik'te olmak enerjimiz yüksek haliyle.
1: Şerefler verdin. Dedim ki böyle hani güzel kalpli bir insanla başlayalım ilk programımıza dedim. Gerçekten Burak öyle bir insansın. Hepimizin kalbinde hem dost olarak hem sanatçı olarak o kadar kıymetli bir yerin var ki. Gerçekten şu anda bizi evlerinde açmışlar keyifle izlerken. Senin gibi dünya güzeli bir insanla programa başlamak benim için çok büyük bir mutluluk.
0: Mahcup ediyorsun, o senin güzelliğin.
1: Teşekkür
0: hanımefendilere
1: ederim.
0: Denir dünya güzeli diye. Sağ ol, var ol.
1: Sağ
0: çok
1: ol.
0: teşekkür
1: Sağ
0: ediyorum. Ol. Ben biliyorsun böyle övgüler falan gelince biraz mahcup oluyorum. Ama tabii ki izleyicilerimin yıllardır beni kalplerinden hiç çıkarmadıklarını biliyorum. Hatta onlara karşı da kendimi mahcup hissediyorum. İşte böyle programlar vesilesiyle
1: hisset,
0: inşallah gönüllerini okşarız, kulaklarının pasını sileriz.
1: Niye mahcup hissetsin? Çok az çıkıyor, çok az görüyoruz. Neden böyle oluyor? Soracak çok sorun var da hadi bunu sorayım.
0: ya hani içine kapanık biri değilim ama ben daha çok stüdyoda vakit geçiren bir insanım. Çok üretim halindeyim. Bir sürü şarkılar yazdım. Elimde kendim söyleyeceğim birkaç albüm var. Ayrıca bazı yeni projelerin hazırlıkları var. Aslında ben kapanıyorsam yeni bir şeyin habercisidir.
1: Sebebi var.
0: Sebebi vardır, aynen öyle.
1: Ya şey vardır, hani kimisi böyle her an gündemde olmak için bir şey yapar. Ama sevgili Burak, hani bir
0: her
1: iş yaptığı
0: gündemde
1: zaman...
0: olmamak için bir şey yapıyor.
1: Bir projesiyle hep var olmayı seçenlerden birisi. Ve bu benim için de çok kıymetli. Ben de öyle seviyorum. Yani tabii ki biz dışarılarda geziyoruz ama hani magazinel olmayı çok tercih etmiyoruz. Bence saygın olmayı, müziğinle var olmayı seçen sanatçılardan birisin.
0: Teşekkür ederim. Tabii onu da seven var, onu da seven var.
1: Değil mi?
0: Ya ben olduğum gibiyim açıkçası. Hani bir
1: ne
0: şey,
1: güzel.
0: Bir farklı bir görüntü içine girmek için bu davranışlara sahip değilim. Karakterim böyle diyeyim. Daha çok suskun, sakin bir adam ama sahnede bir içinden bir canavar çıkıveriyor.
1: Yani değerli izleyenler, biz şey yaptık, prova şöyle bir baktık. Dedi ki aslında bu sahne çok küçük.
0: Bu,
1: ya
0: ben
1: idare
0: burayı
1: et.
0: Sağlamam.
1: Bir dahaki haftaya büyüteceğiz Burak. O zaman da gelirsin.
0: Şimdi atlarsan buralardan seyircilerimiz şaşırmasın.
1: Valla. Şimdi Burak, sana soracak çok sorum ve dinleyeceğiz senden bir sürü şarkı var.
0: Bence daha çok müzik olsun ya.
1: Hadi o zaman. Ben de bir tane sanat müziği söyleyeyim mi?
0: Ah, bayılırım.
1: Ay,
0: dinlemeye geldim
1: değil mi?
0: Zaten.
1: Şefim, devam edelim mi? Seni şöyle biraz dinlendireyim.
0: Buyursunlar
1: Hadi
0: efendim.
1: Gel.

0: Ay çok güzel bir eser. Orkestra şefim, sevgili Tarkan Ergüzel ve kıymetli orkestrasına çok teşekkürler ediyorum. Baki hocamızın eseriydi yanılmıyorsam Ben Küskünüm Feleğe. Ay sanat müziği sever misin? Söyler misin peki ara ara?
1: Tabii ki ben lise yıllarında da bazı Türk sanat müziği eserlerini, Münir Nurettin Selçuk'un eserlerini klasik düzenleme yapardık. O zamanlardan beri çok ilgim var. Tabii kendi kendime söylediğim, böyle bu konuda bir iddiam olmadığı için Türk sanat müziği eserleri var tabii.
0: Ama ben bir
1: Zeki Müren
0: şarkı...
1: mesela
0: Ya
1: muhteşem bir
0: Zeki Müren
1: yorumcu.
0: değil mi? Sanat güneşimiz
1: Aynen öyle.
0: gerçekten. O besteleri hepsini okuyacağız
1: Analiz ettim
0: inşallah.
1: yıllarca onları. Ben Batı müziğinden
0: Peki
1: gelmiş biri olarak.
0: hakikaten neden pop müziği tercih ettin?
1: Aslında ilk aldığım müzik eğitimi Batı müziği eğitimi olduğu için diyebiliriz. Ben İngilizce, İtalyanca, Fransızca şarkılar söyleyerek başladım
0: Muhteşem
1: okul
0: bir şey.
1: yıllarında. Tabii ki Türk müziği de her zaman içimde kaynayan bir aşktı. Daha sonradan Türk sanat müziğini, daha Alaturka'yı, arabeski yerine giderek, hani yer altındaki stüdyolara kadar ulaşarak onları
0: Muhteşem.
1: öğrenmek istedim. Bir eksiklik hissettim çünkü kendimde. O name yapmayla ilgili falan. Tabii bu yıllar önceydi bu söylediğim. Ondan sonra çok Alaturka bestelerim, Türk sanat müziği tadında bestelerim, direkt arabesk diyecek
0: Ciddi
1: bestelerim
0: misin?
1: de
0: Verdi
1: var.
0: mi peki başka
1: Var,
0: sanatçı?
1: evet,
0: Kimler okudu
1: söyleyenler oldu.
0: mesela?
1: Birçok kişi okudu
0: Ay
1: şimdi.
0: ben de istiyorum
1: Şey
0: o zaman.
1: yaparsınız artık, arama motorlarından
0: Ben de
1: bakabilirsiniz.
0: istiyorum.
1: Seve seve.
0: Çok
1: Tamam,
0: sevinirim.
1: sözüm olsun.
0: Ya şimdi hani şarkıcılık
1: Nedir ya,
0: başka,
1: sen beste
0: sanatçılık
1: iste canım.
0: başka. Vallahi çok
1: Çok
0: sevinirim.
1: var.
0: Yeni bir
1: Buradan
0: şeyler
1: şey gibi oldu
0: yap.
1: bir anda. Buyurun
0: Vallahi
1: buyurun,
0: buradan
1: çok var,
0: stüdyoya
1: gel.
0: gidelim biz. Ya
1: Zevkle
0: işte
1: zevkle.
0: müzik yapan insanlar bir araya geldiği zaman nasıl geçiyor bilmiyor. Çünkü konumuz müzik. Öyle değil
1: Kesinlikle
0: mi?
1: öyle.
0: Şimdi senden o şarkı, yani benim hayran olduğum bir şarkı var. Bebeğim. Bence şu an evet. O şarkı
1: Evet,
0: işte
1: sağ
0: diyorlar.
1: olsundan onu çok
0: Dinleyelim
1: bekleyen
0: mi
1: oluyor.
0: senden
1: Tabii ki, tabii
0: bebeğimi?
1: ki sevgili Ercan Sağ, Çıfık Yıldırım
0: Ay
1: ve zamanında
0: nefis.
1: yaptığımız bu en uzun süre liste başı kalan slow şarkılardan biridir. Bu detayı da verdikten sonra izleyicilerimiz için
0: Harika bir
1: canlandırmak
0: detay. Ama
1: isterim.
0: bestecileri anmak o kadar değerli ki.
1: Evet.
0: Yani onların sahipleri bu melodilerin Rabbimden sonra
1: Evet.
0: onun sayesinde hani yaratıcıları derler
1: Onlar
0: ya
1: da aracı
0: Rabbimin
1: tabii.
0: sayesinde
1: Mesela
0: gerçekten
1: Tahtalar Avur,
0: müthiş bir
1: sevgili
0: şey.
1: Sezen Aksu'nun çok sevdiğim,
0: Üretmek.
1: askerden dönünce benim için yazdığı bir şarkıydı. Bu
0: Ne
1: şarkıda
0: diyorsun?
1: Ercan Saatçi ve Ufuk Yıldırım, onların gençliğinde mesela o kadar ağladıkları bir şarkıydı ki bana söylemek
0: Hangisi?
1: nasip oldu bebeğim de.
0: Aa.
1: Onların mesela gençliği
0: Tahtalara vur
1: şarkısı,
0: kimindi?
1: sevgili Sezen Aksu'nun bana askerden döndüğümde özel olarak yazdığı
0: Neden
1: bir
0: yazdı? Ben tahmin edebiliyorum. Çünkü geldin
1: şarkıdır.
0: sen bebek yüzlü böyle güzel bir adam. Tahtalara vur
1: Evet,
0: dağlara
1: çok da ara
0: taşlara.
1: vermiştim, sağ olsun.
0: Maşallah. Allah korusun. Gerçekten güzel. Herkesi nazarlardan, kazalardan,
1: Evet,
0: belalardan diyelim ve
1: temennimiz
0: Burak
1: odur.
0: Kut söylesin bence bebeğim.
1: O zaman buyursunlar.

0: Süpersin.
1: Teşekkür ederim.
0: harikasın, muhteşem. Allah seni gerçekten korusun
1: Allah
0: nazarlardan.
1: razı olsun. Bir diliyorsan
0: Maşallah.
1: 1000 senin olsun güzelim benim.
0: Hep
1: Sağ ol,
0: beraber
1: var ol.
0: olsun, hep birlikte olsun.
1: İnşallah. Sağ ol, var ol. İyi bir giriş
0: Şimdi
1: yaptık yalnız.
0: Bir şey söyleyeyim, muhteşem oldu. Ay
1: Güzel.
0: vallahi bak enerji geldi.
1: İnşallah ekran başındaki izleyiciler de
0: Aa, inşallah.
1: bu enerjiyi almışlardır.
0: İnşallah. İnşallah. Hatta sosyal medya hesaplarımıza diyorum yazın istediğiniz şarkı falan olursa arada bakayım belki bir hop araya
1: Belli mi
0: sıkıştırırız.
1: olur
0: Belli mi
1: tabii.
0: olur?
1: Doğru.
0: Şunu da söylemek istiyorum. Ben sevgili Burak'ı aradım. Ya dedim ki Burak'cığım gelirsen şayet benim programıma dedim. Çok güzel bir iyiliğe vesile olacaksın. Aa nasıl Aslı dedi. Şöyle dedim izninle anlatmak
1: Lütfen.
0: istiyorum. Şimdi evet hepimiz programlar yapıyoruz sağ olsunlar bizi takdir ediyorlar. Maddi manevi birikimlerimiz oluyor ama her şey tek başına hiç güzel değil. Ben de dedim ki kazancımın bir kısmında ben hep iyilikle buluşturayım istedim. Gerçekten. Ve dedim ki bana gelecek değerli konuklarım adına, onların adına her seferinde bir iyilik yapalım. Çoğunlukla da Gazze'ye sıcak yemek göndermek istediğimi söyledim. Şimdi Burak Kut buraya sağ olsun zaman ayırdı, geldi. Bila bedel geldi. Ben

0: de onun adına 100 kişiye Gazze'ye sıcak yemek ulaştırıyorum. Burak Kut adına.
1: Allah razı
0: Senin
1: olsun,
0: sayende.
1: harikasın.
0: Senden de Allah razı
1: Duygulandım.
0: olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Ne kadar ince bir düşünce.
0: Ne demek?
1: Takdir ve tebrik ederim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Harikasın. Allah gönlüne göre versin.
0: Amin.
1: Muhteşem bir
0: Cemicimlerimizin.
1: hareket.
0: Ya çok teşekkür ederim. Çünkü iyilik bulaşıcıdır. Biraz belki farkındalık yaratırız. Bakın bir elin nesi var? Burak. Hiç değil mi? Ama iki el olunca iki elin sesi oluyor. İyilik yapmaktan vazgeçmeyelim. Belki hani kötülüğe hani engel olamayız ama iyiliği çoğaltabiliriz diye düşündüm. Böylelikle bir yola çıktım. Buraya gelip bana şeref veren, değer veren tüm konuklarımız için bu tarz yardımlar yapmaya devam edeceğim. Hatta bunları da zaman zaman burada da yansıtacağım. Bu da belki bir farkındalık olur, bir
1: Tebrik
0: güzellik
1: ederim.
0: olur. Çok teşekkür
1: Sağ ol,
0: ederim.
1: var ol.
0: Sen de
1: Gelecek
0: sağ ol.
1: konukların
0: Beni
1: içinde bir
0: kırmadın.
1: hayra vesile oluyorsun. Çok tatlısın,
0: Amin. Çok
1: harikasın.
0: teşekkür
1: İşin
0: ederim.
1: gücün rast gitsin derler.
0: Amin.
1: Bütün yayınların
0: Ya
1: iyi
0: bir şey
1: gitsin bunun
0: söyleyeyim.
1: üzerine.
0: Emek veren herkesin Rabbim yolunu açık etsin. İyi insanlardan olmayı bize nasip etsin.
2: Geçici Zade'nin sunduğu program devam edecek.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katlı maddeleri ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
2: On Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine

0: Geçicizade'nin sunduğu program devam ediyor.
1: Şimdi bir tane de ben şarkı söyleyeyim mi?
2: Buyursunlar, bekliyoruz efendim, heyecanla.
1: Peki, sen de eşlik et lütfen.
2: Tamam.
1: Ben sana arada böyle eşlik
2: tamam,
1: ediyorum.
2: Tamam, serbest. Her şey serbest.
1: Her şey serbest.

0: Buralar yıkıldı. Bak gördün mü herkes yıkıldı. Çok teşekkürler ediyoruz
1: Harika
0: gerçekten.
1: Bicra, çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Senin de bu güzel
0: Ay
1: atmosferinden dolayı ben de
0: nefis.
1: biraz
0: Ay harikasın.
1: coştum.
0: Peki hazır coşmuşken bir şey soracağım. Şimdi çok güzel eserlerin, şahane şarkıların var. Bir şarkı olsaydın senin şarkılarından sen hangisi olurdun?
1: Zor soru tabii. Benim şarkıların sözleri güzel soru bu arada. Benim şarkıların sözleri, yani kendi yazdığım şarkılar var. Mesela
0: Evet.
1: ben ilk tanınma şarkım sevgili Feyyaz Kuruş'un
0: Ya
1: benimle oynaması
0: benimle
1: mesela.
0: oynama.
1: Aslında o kadar uygun ki bana.
0: Değil
1: Şu
0: mi?
1: anlamda hani benim de bir tarafında böyle bir çocuksu ruhumu
0: Hı
1: kaybetmiyorum. Bir
0: hı.
1: yaramaz bir çocuk da var. Hani bir oyun oynarlarken bazen hala konsol oyunları falan da oynuyorum. Yani benimle oynama şansını zorlama. O bana
0: Ha
1: uyuyor. Onun da haricinde tabii rock and roll da seviyorum.
0: bak.
1: Yani
0: Aha.
1: birçok şarkı beni anlatıyor. Ama nereden geldim, nerelere gideceğim mesela. Onun
0: Aa
1: şu anki
0: müthiş.
1: felsefesi benim için
0: Nerelere
1: başka.
0: gideceksin o zaman?
1: Allah
0: Müzik kalite
1: biliyor
0: olarak
1: inşallah.
0: soruyorum.
1: Yani ben
0: Müzik olarak soruyorum. Müzikte
1: müzikte
0: Burak ne
1: şöyle.
0: yapacak? Evet.
1: Şimdi ne söylesem hani kendini halleniyor gibi algılanabilir ya. Ben
0: Estağfurullah.
1: kendimi çok doldurmaya çalışan bir adamım.
0: Çok
1: O sanatçı
0: dolusun çünkü.
1: kavramının altını
0: Çok dolusun.
1: doldurmaya çalışan bir insanım. Çok şarkı yazıyorum bu aralar değil, birkaç senedir üst üste. Yani kendi payımı yaklaşık birkaç tane albümde toplanabilecek eserim var.
0: Oo, evet, buradan
1: Bunları
0: duyurulursa
1: paylaşmak istiyorum.
0: ne
1: Tabii
0: güzel.
1: ki hani bu bir şey anonsu değil. Yani
0: Yok
1: yapımcılık
0: ama.
1: başladı, buyurun gelin gibi yanlış anlaşılmasın. Çünkü bir söz verip sonra
0: Ama
1: altında kalmak
0: çok
1: istemem.
0: değerli bir şey.
1: Yani
0: Anlatabiliyor
1: benim
0: muyum?
1: mesela o
0: Tabii ki, ne mutlu.
1: şarkılarla özdeşleşeceğine inandığım, sesini beğendiğim insanlara
0: Ha, gençlere yol
1: evet.
0: açacak mısın? Onu sormak
1: Elimden
0: istiyorum.
1: geldiğince yapacağım bunu.
0: Çünkü bu işi yapmak isteyen
1: Sürpriz
0: birçok genç
1: starlarımız olacak.
0: kardeşlerimiz var.
1: Var, var, var.
0: Anlatabiliyor muyum? Mesela ben de bu programın vesilesiyle onların da zaman zaman sesini buradan duyurmayı çok
1: Aa, ne iyi
0: istiyorum,
1: olur.
0: arzu ediyorum.
1: Ne iyi
0: Bunu
1: olur.
0: da yapacağım Allah izin verirse. Peki
1: İnşallah.
0: sen bizden sonraki nesiller için çok güzel eserler bırakıyorsun ve yeni genç kardeşlerimize yol açacağım demiştim. Biz biraz konuşmuştuk. O
1: Evet.
0: tüyoyu da aldım. Var
1: Evet.
0: mı böyle bir
1: Var.
0: şeyler?
1: Yani bu
0: Helal
1: bilgi
0: olsun.
1: birikimi yanımda götürmeyi düşünmüyorum. Ben de çünkü
0: Helal
1: gençlik
0: olsun.
1: yıllarımda çok peşine düştüğüm üstad müzisyen abilerim oldu. Bazıları beni kapısını açmadı falan. O yüzden benden birileri bir şey sorduğu zaman mutlaka gönülden cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi çok üretken biriyim ben. Fazlasıyla zaten eser var ama tecrübe biliyorsun çok iyi bir yol arkadaşı. Dediğim gibi ben bu işin üzerine tepindim. Hani eğitimin aslında çok faydası var. Özel Allah vergisi yetenekler
0: Gayet
1: var
0: tabii.
1: ama üzerine tabii ki çalışmak önemli olan. Çok kısa süre içinde bir büyük bir
0: Nefis.
1: sürprizle
0: Vallahi
1: karşılaşabilirsiniz.
0: harika.
1: O var.
0: Harika. Ne güzel haberler.
1: Sürekli
0: Ben
1: üretim inşallah
0: biliyor
1: sonra.
0: musun Burak'cığım çok çok mutlu oldum. Seni şimdi böyle yakından hani bilmeyen tanımayan biraz snob. Biraz acaba hani böyle yanına
1: Kim diyor onu
0: yaklaşsak
1: ya? Of.
0: konuşur mu? Öyle bir şeyin var.
1: Var mı?
0: Çünkü böyle ışıklı bir çocuksun. Starsın.
1: Estağfurullah.
0: Böyle gerçekten ben biliyorum yani seni böyle kovalayan insanlara biz tanık olduk. Hala da görmekteyiz. Ama senin gibi hala genç olup üreten bir kişinin ardımızdan gelen genç kardeşlerimize destek vereceğini duymak beni acayip mutlu etti. Neden derseniz efendim yani birçok projelere imza atmış birçok önemli isimler hala aman o dursun ben yapayım aman onu da ben yapayım o çıkmasın ben çıkayım dediği için bu kadar genç olup gençlere benim gibi ben çünkü çok seviyorum bunu beni yakından tanıyan

0: Takip edenler biliyor. Bu duruşun ve bu isteğin beni çok mutlu etti. Hep var ol,
1: Çok
0: ailenle
1: teşekkür ederim.
0: hep mutlu ol ve güzel şeyler yap bizim
1: Bir
0: için.
1: tanesin. Çok sağ ol. Bir diliyorsan 1.000 senin
0: Ay
1: olsun.
0: amin.
1: Bazı insanlar hani bunu yapmak için dünyaya geldiğine inanır ya. Ben de öyleyim. Yani belli bir yaşa kadar ne
0: Çok güzel.
1: yapacağımı bilmiyordum. Sonra müzikle tanıştıktan sonra anladım ki müzik benim aşkım. Ben bunun için doğmuşum. Ve günün
0: Helal
1: sonunda da
0: olsun.
1: müzik olmaya çalışıyorum.
0: O zaman bir müzikle devam edelim.
1: Edelim.
0: Hadi bir şefim. Aldırma diyelim mi? Sen de lütfen eşlik et.
1: Tamam.
0: Hadi
1: Bildiğim
0: bakalım.
1: bir şarkısın.
0: Biraz böyle sanat müziğin dışına çıkıyoruz
1: Aa,
0: ya.
1: tamam.
0: Aldırma.
1: Tamam,
0: Hadi
1: tamam.
0: bakalım
1: Ha, tamam.
0: aldırma diyelim.

0: Teşekkürler. Hadi benimle oynama gelsin.
1: Gelsin.
0: Buyurun.
1: Bekleyenler için. Benimle oynamayın baştan söylüyorum.
0: Evet. Niye benimle oynamayın?

0: bırakın.
1: Elvis Presley'e bağladım en sonunda.
0: Çok iyiydi ya.
1: Biraz da hareket değil mi?
0: Kaç yaşındaydın bunu söylediğinde sen?
1: Ya yaklaşık bu yaşlarda.
0: Ay dur bir su içeyim. Neyi söyleyelim yönetmenim?
1: Çok şeker.
0: Ay olanlar olduğu söyleyelim vallahi. Olanlar oldu burada sarsıldı stüdyo Burak evet. Kut geldi. Zıpladı. Ay ne enerji.
1: Yerine oturttum.
0: Bana bak sus o yaşlarda söylüyorduk. Şimdi biraz da.
1: Karıştırmayalım o yaşları. Ben
0: buraları karıştırmayalım. Bir tane bir kızım vardı değil mi?
1: Evet kızım Ay, var.
0: Adelcim. Bir tane değil mi? Buradan tane, öpüyorum evet. Ben de onu. Eşine ve evladına da sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu evet. Arada efendim başta değerli eşim olmak üzere sevgili Savaş Fatin. Göndermiş olduğunuz evime ve buraya çiçekler için çok çok teşekkürler ediyorum. Var olun. Bu arada aslı olan şarkılarda emeği geçen başta orkestra arkadaşlarım sevgili Tarkan Ergüzel, Raci'cim hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yönetmenimize, yapımcımıza, kanalımızda bize inanan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani bana, bize deyince hani Burak'la beraber...
1: Yok yok.
0: Ya Burak senle her platformda olurum. Adam gibi adamsın.
1: Sağ ol.
0: Beyefendisin. Çok düzgünsün. Allah. Çok
1: sağ ol.
0: Yani
1: sağ ol.
0: Çok
1: sağ
0: güzel insansın.
1: Bilim mukabile,
0: güzel
1: ben
0: insana.
1: De öyle.
0: Vallahi ama olanlar oldu.
1: Oldu mu?
0: Buyurun şefim.

0: Ay çok teşekkür
1: Tebrikler, çok
0: ediyoruz.
1: yakıştı bu şarkıda sana.
0: Valla bitti.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Vay be.
0: Gerçekten bitti hayatım. Son bir şarkıyı da birlikte söyleriz.
1: Söyleriz.
0: Haftaya salı efendim. Ben tekrar buradayım. Sizleri bekliyorum. Yine çok kıymetli bir konuğumla birlikte. Sen ne söylemek
1: Seni
0: istersin?
1: tebrik ediyorum. Değerli müzisyen arkadaşlarını tebrik ediyorum. Belli ki her hafta burada müzik şöleni yapacaksınız. Sen zaten güzelliğinle, iyi kalbinle her zaman ekranı dolduran, beni de çok
0: Çok
1: sevdiğim bir
0: teşekkür ederim.
1: arkadaşımsın. Sana
0: Çok teşekkür
1: başarılar
0: ederim.
1: diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: Düşündüğünden de
0: ederim.
1: daha iyi geçsin
0: Ay
1: yayınların inşallah.
0: amin. Hepimizin işini gücünü Allah rast getirsin efendim. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ve salı günü yine aslı olan şarkılarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, hoş kalın, bizimle kalın. Buyurun şefim devam edelim.

0: Aşk ve ötesi dedik. Aşkın ötesini belki bilemedik ama en güzel aşk şarkılarıyla huzurunuzdayız arkadaşlar. Bir kez daha, bir haftada yeniden merhaba.
1: Aşk ve ötesinin yeni bölümünde yine size çok eşsiz bir repertuar hazırlamaya çalıştık. Ve çok da güzel bir şarkıyla açılışı yaptığımızı düşünüyoruz. Sevgili Harun Kolçak'ın unutulmaz eserlerinden Korkuyorum.
2: Korkuyorum dedik, evet.
0: Güzel yorumladın. Bu arada şahane. İlk defa yorumluyorsun değil mi?
2: Evet, ilk defa. İzleyicilerimiz inşallah beğenirler.
0: Harun Kolçak için de küçük bir parantez açmak lazım aslında. Ülkemizdeki en önemli bas gitaristlerden biri aynı zamanda. Mesela Onlu Tunç bas gitarı, ki onunla da basçıdır, ona emanet ediyor. Tamam artık bundan sonra basçı sensin diye. Bu çok kıymetli bir şey yani gerçekten. Çok güzel eserleri var, müthiş şarkıları var. Bir de ben tanışıp çalışma şerefine de nail oldum. Dünyada tatlısı bir insandı yani. Dünyanın en güzel insanlarından biriydi. Toprağı bol olsun, huzur içinde uyusun inşallah.
1: Bugün yine çok sürprizli bir bölümümüz var. Aslında bir konuğumuz da olacak bugün. Sevgili Ogün Sanlısoy aramızda olacak. Ogün Sanlısoy benim için çok farklı şeyler ifade eder.
0: Çok seversin zaten.
1: Çok seviyorum, çok kendisini biliyoruz. Ve çok da mutluyum, çok da heyecanlıyım bugün aramızda olacağı için. Benim gençliğim aslında biraz rock müzik dinleyerek geçmişti ve Ogün Sanlısoy bunların yapı taşlarından biridir. Çok severim kendisini. Beraber bugün burada müzik yapıyor olmak gerçekten benim için ve muhtemelen tüm ekip arkadaşlarımız için çok gurur verici olacaktır. Fakat öncesinde bir Ölümsüz Usta'dan daha bir şarkı yapalım
2: diyorum. Evet, bir eser daha yapalım. Hazır biraz önce toprağı bol olsun dedik. Yakın zamanda kaybettiğimiz, hı-hı, İlhan Şeşen.
0: Evet, İlhan amca.
2: İlhan amcadan.
0: Ya, o bizim amcamızdı.
2: Evet, evet.
0: İnsanları seven, kalbinde sevgi taşıyan çok nadide bir abimizdi. Gerçekten çok da güzel eserler bıraktı. Onlardan bir tanesi geliyor. Haydi bakalım.

0: Sevgili Ogün, hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Sağ olun.
0: Harika da bir şarkıyla girdik.
1: Sağ ol.
0: Senin de söz müzik, doğru mu biliyoruz?
1: Söz müzik benim de. Bu aslında Sen Uyurken isimli albümde olan bir şarkıydı. Daha sonra 2020'de bu pandemi döneminde ben bir albüm daha yaptım. Akustik bir albüm, Yaşamaya Devam ismi. Orada da sen geldin, bu şarkıyı harika bir yorumla tekrardan canlandırdın. Ne güzel seninle ve bu güzel arkadaşlarla bu şarkıyı tekrardan yorumlamak. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
0: Ya ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir şeref.
1: Eksik olmayın.
0: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yapsın.
1: Eksik olmasın.
0: Doğruya
1: yani.
0: Doğru. Sağ olsun. Seni bir ekstra bir ayrı seviyor.
2: Yani benim o dönemlerim lise, üniversite tamamen Türkçe rock'la geçtiği için o gün abinin de şarkılarını çok dinlemişliğim vardır.
1: Oh süper. Senin bir şarkın var, onu da yaparız herhalde sonra.
2: İnşallah. İnşallah.
0: O zaman şöyle yapalım mı? Bir şarkı da bizden sana hediye olsun.
1: Ay ne güzel olur.
0: Tabii hani rock'ın çok dışında bir yerdeyiz. Sevgili Murat bugün arabesk yorumun en önemli temsilcilerinden biri olmaya aday zaten.
1: Harika. Sesi de
3: çok güzel bir sohbet var dedim. Hiç şey yapmayayım. Hani, dahil oldum. Şöyle oturayım. Sessiz dedim. Abileri dinleyin.
1: Senin sesini şimdi duyacağız. Harika sesini.
3: Teşekkür ederim efendim.
1: Okumaya ne yapacaksınız peki şimdi?
0: Ali Tekin Türe ile
3: evet,
0: Yavuz Durmuş'un
3: Yavuz Durmuş Taner. Yavuz
0: ortak
3: Taner.
0: Eseri Güldür Yüzümü var. Müslüm Baba'dan. Oo, bunu süper. Biliriz tabii.
1: Ben burada oturayım ya, yoksa sizi yalnız bırakayım?
0: Yok bırakma.
1: Burada sen, durayım. Okey, tamam.
0: Hayır, biz seni burada üzmemiz lazım. Ve seni burada yıpratacağız çünkü.
1: Aa yapmayın.
0: Haydi bakalım.
1: Kolay gelsin.
0: Hazır mıyız?

0: Murat'cığım, ağzına sağlık.
1: Çok güzel oldu.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, artık ederim. O, senin de arabeskçi yapabilir miyim?
1: ben Ferdi abiyle girdim bu olayla.
0: ben zaten Ferdi abiyle girdim. Doğru.
1: Rock versiyon ama girdik abiyle.
0: Abi sen zirveden başlamışsın ama. Şimdi Sonsuz'a da olduğu gibi yine senin o pandemide yaptığın albümde
1: evet.
0: Bir şarkı daha vardı. Kaldım İstanbul'da.
1: Ha, gene senin çok güzel yorumladığın.
0: Estağfurullah. Sonra tabii sevgili o gün bize o eseri lütfetti.
1: Ha, eyvallah.
0: Verdi ve biz ekibimiz olarak o eseri seslendirdik. Murat da enfes evet, seslendirdi gerçekten.
1: Çok da güzel yorumlamışsınız. Biraz farklı olmuş ama çok sevdim. Onu mu yapacağız beraber?
0: Ben işte abi sen buradasın, Murat burada, okay. Biz buradayız.
1: Nasıl bölüşelim o zaman, konuşalım. Olur vallahi keyifle. Şey tonumuz ne? Mi minör mü aldık?
0: Tonumuz işte mi iyidir.
1: Mi iyidir. Hadi. tamam, mi ses harika.
0: Programımızın adı da mi iyidir olarak.
1: Mi iyidir. Mi iyidir.
3: Peki. O zaman kaldım İstanbul'da.
1: Kaldım İstanbul'da, vay.
3: Sevgili Ogün abimizin sözünü ve bestesini yaptığı şarkımız.

0: kadar güzel bir düet oldu ya.
1: Vallahi ben de iyi hissettim ya. Ağzına sağlık, ellerinize sağlık.
2: Öyle bile sağlık abi senin de.
1: Elin ayağına sağlık senin de. Güzel kardeşim.
0: Bu arada benim oğlum
1: Kaan. Biliyorum ya, çok yakışıklı yani maşallah. Seni geçiyor.
0: Yok ben yok. Alakalı o iyi zaten.
1: Allah bağışlasın. Ne kadar güzel, ne mutlu size. Baba oğul birlikte müzik yapıyorsunuz. Çok değerli. Zaten farkındasınızdır da.
0: Tabii canım.
1: Çok imrendiğim bir şeydir. Çok güzel.
0: Biz ilk çalışmaya başladığımızda o daha 12 yaşında filan da aşağı yukarı.
1: Güzel ya. Tabii. Harika.
0: İstersen bir Aşık Mahzuni Şerif'in bir eserini. Murat da güzel söyledi. Evde geçen gün bize bir söyleyiverdi. Yapar mısın burada?
3: Tamam. Olur. Harika. Merdo diyeceğiz.
0: Haydi bakalım.

0: Murat böyle şarkı söyledikten sonra ne güzel sohbet ettirmeye böyle
1: Bir dakika elimi ayağıma
0: bakıyoruz. Acayip bir adam ya.
1: kulaklara da.
0: Ağzına
1: Teşekkür
0: sağlık,
1: ederim.
0: ruhuna
1: Vallahi
0: sağlık
1: nefis.
0: kardeş.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Çok sevdiğimiz, hepimizin çok sevdiği bir eserim var. Onu sen de yakalamışken burada beraber bir söyleyelim
1: Tamam.
0: istiyoruz.
2: Ya benim için çok da büyük bir ayrıcalık olur yani birlikte söyleyebileceğimiz. Belki çok da sıkılmış olabilirsin bu şarkıdan
1: Olur mu?
2: bilmiyorum.
1: Her seferi unique tek oluyor. O yüzden hiç sıkılmadım. Bir de beraber söyleyeceğiz ilk defa. O yüzden zevkle.
0: Haydi bakalım.

0: Bu ne güzel şarkı ya.
1: Teşekkür
0: Şair ya
1: ederim.
0: bir heyecan yaratıyor vallahi ya. Yani
1: Sağ ol,
0: gençlerde de
1: sağ
0: görüyorum. Ya ben 50 yaşındayım ben de
1: ol.
0: heyecanlanıyorum.
1: Teşekkür
0: Ya
1: ederim, ne mutlu.
2: bu şarkı gerçekten benim için ve benim neslimin için muhtemelen hiç eskimeyecek olan bir şarkı.
1: Mehmet.
2: Bunu çok söylerdim abi lisede arkadaşlarımla, üniversitede
1: Ciddi mi
2: arkadaşlarımla.
1: söylüyorsun?
2: Şu an seninle birlikte bunu söylemiş olmak gerçekten benim için çok
1: Ay
2: onur
1: ben de çok
2: verici.
1: mutlu oldum vallahi.
2: Müziği sevmem konusunda beni yönlendiren insanlardan birisin. Çünkü senin şarkılarında büyüdüm. Çok da severek dinlediğim çok fazla şarkın var. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum. Burada olduğun için gerçekten çok da mutluyum ayrıca kendi
1: Vallahi
2: adıma.
1: ben teşekkür ederim. Beni en mutlu ettin. Gözlerim doldu inan. Samimi içten söylemlerini paylaştın. Ne kadar güzel, ne kadar güzel söylüyorsun. Ne kadar güzel çalıyorsun. Ne kadar güzel bir
2: Teşekkür
1: ekiple
2: ederim.
1: berabersin. Vallahi iyi ki çağırdınız arkadaşlar. Yani çok teşekkür ediyorum. Hem böyle güzel müzisyenler, şahane insanlarla tanıştım. Tabii bir sahnenin önünde, sahne arkasında da harika insanlarla tanışmış oldum. Hayırlı uğurlu olsun programınız inşallah. Çok çok bölüm daha yaparsınız.
2: Teşekkür
1: Biz de
2: ederim.
1: keyifle evimizde zevkle seyrederiz. Eksik olmayın. Sağ
2: Çok
1: olunuz.
2: çok sağ olun abi. Çok
1: Süperdi her şey. Sağ
2: teşekkürler.
1: olun.
0: Evet sevgili dostlar, bizim çok sevdiğimiz bir dostumuzu bu hafta ağırlamış olduk. O gerçekten abartmıyorum, bizim için çok özel sevgili Ogün Sanlısoy ile
1: Sağ
0: beraber
1: olun.
0: sizlere
1: Teşekkür ederim.
0: veda ediyoruz. Bir Aşk ve Ötesi programında tekrar görüşmek üzere.
2: Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.

0: bazen şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz.

Hayatımda çok önemli bir yeri olan rahmetli Barış abinin güzel bir enstrümantal eseriydi. Rüya. Benim de rüyamdı. Son albümümüzde ona söz yazdık. Kıymetli değerli ailesinin de izniyle albüme de ismini veren şarkı olmuştu Rüyam. Şimdi Barış Manço'nun yine bende çok özel bir yeri olan şarkısıyla kol düğmeleriyle devam ediyoruz.

0: Bugün çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığın yerdeyim.
1: Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi. Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor.
2: Dün gece çok aradım, bulamadım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te. Başka

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz. Yani sahneye dönüyoruz.

0: Teşekkürler. Stüdyoda çok değerli alkışlar. Normalde tabii alışığız. Sahnede söyleyip çok fazla alkış almıyor ama burada ekran başında sizi de hissediyoruz. Herkese tekrar merhaba, iyi akşamlar. Sinan'la sahnede yeni bir bölüm. Yeni umutlar, yeni heyecanlar. TRT Müziği'nin en genç, en değişik, en çok izlenen, en dinamik programına hoş geldiniz bayanlar baylar. Bugün Sinan'la sahnede çok özel bir konuğum var. Gerçekten. Yani şöyle an, daha içeride de söyleyeceğim de muhabbette. Yani bir var bir yok gibi gözükse de hep var. Bu olayları, bu damar işini başlatan ilk şarkıcılardan biri. Herkesin çok sevdiği. Kimsenin bugüne kadar arkasından kötü bir şey söylediğini görmedim. Zaten gururla yürüyor. O yüzden saçları da diken diken. Tabii ilginç bir benzetme oldu ama müthiş bir çocuk yani gerçekten. Hem çok yetenekli hem çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hem de her zaman herkese hem yeteneğiyle hem vefasıyla kılavuz olmuş bir isim. Bayanlar baylar, uzun lafın kısası Sinan'la sahnede bu hafta Emirkan!
1: Hoş geldin.

0: Emir Kan gerçekten kan ağlatıyor. Hoş geldin.
1: Canım benim, ne haber Sinan'ım?
0: Vay be. Neler oldu böyle? Ya enteresan bir adam gerçekten arkadaşlar. Yokmuş. Sanki yani yıllardır bir şey yapmıyor. Bir yandan da hep gözümüzün önünde. Bir yandan bir geliyor bir ortama. Mesela hiçbir arkadaşını kırmaz. Hani bir şarkı söyle Emir Kan. Bir şarkı söyle diye başlar. Konser, Emir Kan konserine döner.
2: Her zaman ya.
0: Dur mikrofonu duymuyor.
1: Her zaman ya.
0: Ya inanılmaz. Ya nerelerdesin hani? Şarkı çıkartmak olarak. Öbür türlü her yerde varsın da.
1: Vallahi aslında.
0: En son ne zaman?
1: En son bir tane bizim Mustafa Cici ile beraber bir tane Yüreğimde Yara Var diye bir şarkı yaptık ama 2 sene evvel öyle bir tane tekli yaptım.
0: Tekli yaptın ama o şu Amerikan Sulu Olur Musun? Abi enteresan değil mi? 20 sene evet, önceki yani şarkı.
1: Zaten bizim dostluğumuz zaten.
0: Aynen.
1: Nereden ben baksan.
0: De, anne, lise daha yeni bitmişti bana herhalde.
1: Aynen öyle.
0: Esmer Yarim kaç yılı?
1: Esmer Yarim.
0: 6'lar var. 2006 olabilir mi?
1: Yok o 2006 doğru. 2006 ama şey Mahşere Kadar 2000 yılında çıkmıştı.
0: Of.
1: Hatta sen bana bir tane rast şarkı verecektin. Evde oturduk falan.
0: Ay evet ya.
1: Bir tane rast şarkı baktık falan.
0: Erhan Bayrak.
1: Param yetişip çıkışmamıştı sana falan.
0: O zaman çıkmıştı. O zaman belki ben şarkı al diye ben para veriyorum sana. Benden şarkı al.
1: Çok güzel şarkıydı hatırladım.
0: 2017, 17'ymiş.
1: Hayır 2000 kaç biliyor musun? 2000, ha, 2003. 2003, 2004.
0: Yavaş yavaş para istemeye başlamış olabilir.
1: Canım
0: şimdi hatırladığım
1: ya.
0: Şeyler Erhan Bayrak, Berksan, evet. Kutsi.
1: Aynen öyle Kutsi. Biz zaten karşılıklı oturuyorduk zaten aynı sitede.
0: O siteyi hatırlıyorsun değil mi?
1: Adı üzerinde Hareket Sitesi.
0: Hareket Sitesi. Ay ne günlerdi ya. Peki ama Emo hani çok küçük yaşta çıkmışsın demek
1: çok,
0: hesaplarımıza
1: çok.
0: Göre. Yani 19 falandır hadi ilk albüm
1: şarkı. Daha, şöyle söyleyeyim sana. Daha garibini söyleyeyim sana. Belki de çok bunu hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
1: Tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan 82 yılda film filan yaptım ben yani.
0: Allah Allah.
1: Tabii tabii. O zamanlarda albümlerim var. Ne resmen sahnede doğmuşum öyle söyleyeyim.
0: Ama ilk patlayan Mahşere Kadar mı?
1: Mahşere Kadar.
0: Yıl?
1: Yıl 2000 yılıydı.
0: Tam 2000.
1: Tabii 2000 yılıydı.
0: O zaman tam pop furyasının evet. Değil mi?
1: O zaman da ben zaten konservatuvarda okuyordum.
0: Vay be ne inanılmaz. O zaman her şeye şahitsin yani.
1: Tabii tabii.
0: O yüzden.
1: Ya kilometren fazla.
0: Çok fazla ya. Aynen. Seviyoruz an, satamıyoruz da.
1: Hayır şeye baktığınızda yaşa baktığınızda aslında bir hani normal 52 yaşındayım ama. Yani
0: çok
1: 70,
0: kilo
1: ama. 70'lik kadar var.
0: Aynen öyle ya. 70-75 yaşına kadar aynen, yaşamış.
1: Öyle öyle.
0: Ama 52 öyle. Enteresan. Yani tabii başka işlerin de var ama.
1: Evet.
0: Hani böyle. Belli bir dönemde galiba bir kızdın küstün bir dönem.
1: Aslında kızmadım. İşte o dönemde başka işlere bulaştıktan sonra mecburen...
0: Oradaki bırak. İşler sana kızdı. Biz de oraya öyle diyoruz.
1: Oradan besteler yapıyorduk zaten. Şöyle işte o dönemde zaten işte bir sektör değiştirdim ben. Sektör bir ağır bir sektöre girdiğim için kafamı kaldıramadım.
0: Aynen. Yani işler falan.
1: Bakın her yerinde uçuk var zaten.
0: Ay maşallah ya. Stresli mi onlar?
1: Çok stresli.
0: Ama dışarı hiç yansımıyorsun ama ya. Nasıl bir tabii. Karakter bu ya?
1: Ya ben böyle çok şeyi...
0: Hep iç seni görünce mesela insan gülüyor ya mutlu oluyor.
1: Tabii tabii. Sanki böyle hani...
0: Hep pozitif.
1: Evde bir beste yapar.
0: Aynen öyle ya.
1: Hafta sonları sahneye çıkan bir adammış
0: seni gibi. Seni öyle büyük şeylerin hani... O kadar çok işin sorumluluğunda gördüğümde şaşırıyorum yani. Tabii
1: evet,
0: ama
1: çok
0: o da başka bir ekmek kapısı tabii yani evet. İnsanlara. O da çok değerli ama hani böyle bir ya yine böyle bir Amerikan Slow'u gelecek dediğim şeyler geliyor herhalde yakın zamanda.
1: Arada tabii yapıyorum. Şimdi bir tane...
0: Şimdi Volga ile bir çalışmamız var herhalde.
1: Evet sevgili Volga ile bir tane yaptık. Zaten
0: çıkacak.
1: Bir tane bir televizyon projesi geldi bana teklifte geldi.
0: Hmm. Ondan sonra şarkılı türkülü bir şey mi?
1: Evet şarkı şöyle sevgili Bilal Özbilge'nin hazırladığı sunduğu bir program ben sunacağım. Böyle aslında senin programa yakın ama biraz daha işte sanatçıların hayatını araştırıyoruz.
0: Ha.
1: İşte geçmişi.
0: Amerika'nın penceresi.
1: Evet o oldu gibi. Yine inşaat var bu farkında mısın?
0: Ay mı yine? Neyse Emo'cum bugün bol bol seni çok özledim çünkü sen.
1: Ben de seni çok
0: sokakta,
1: seviyorum.
0: Sen sokakta çok... zaten hani çok estağfurullah sağ olasın. Hani çok değerli bir sesin var. Çünkü bu damarları ilk başlatan adamlardan birisi
1: çok
0: çünkü.
1: Ederim.
0: O yüzden hani hazır gelmişken Ercan Sağaçlı demişken herhalde İzel'e de bir gidelim oradan.
1: Tabii oradan bir
0: avuçlarım kanıyor.
1: Ama bir parantez açmam lazım. Ercan Sağaçlı hakkında bir şey söylerken gerçekten şöyle diyordum. 90'larda bir pencere açtı gerçekten de. Ama şunu da çok samimiyetle söyleyebilirim. Bunu hazırlayıp da gelmedim. Sen de Türk müziğine smoking giydirdin.
0: Eyvallah. Bak, sağ ol.
1: Gerçekten. Çünkü yazdığın sözlerde, şimdi ben de besteciyim. O derinlikleri biliyorum. Hani senin bu kadar hızlı derinliklerden bu şarkıları alman.
0: Eyvallah.
1: Yani senin iş dünyanın çok büyük olduğunu gösteriyor. Çünkü bu kadar şarkıyı, bu kadar hiti doğurmak. Hitlerin içinden de şarkıların sözlerin içinde Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bir şarkının içinde dev dalga diyor mesela. Evet. Anlamanız mümkün değil. Yani gerçekten yani arkası dev dalga. Mesela söze bakar mısınız yani? İşte biri bana gelsin. O da aynen. Sensin. Mesela şarkı sözlerine...
0: Gözümde bir bak, damla, arkası dev dalga.
1: Ya böyle bir... Şimdi bunları yakalamak çok önemli.
0: Eyvallah, sağ ol.
1: Yani ben Türkiye'de çok önemli bestecileri seviyorum, sayıyorum. Ama gerçekten de
0: sağ ol,
1: sen
0: çok
1: Türk müziğine smoking giydirip ve başka çok bir çağ atlatan...
0: Güzel bir laf, hoşuma gitti. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol Emo'cum. Bayanlar, baylar, şimdi Emirkan'dan Avuçlarım Kanıyor Sinan'la sahnede.

0: Vallahi stüdyoda hem ambiyans hem alkış hiç bu kadar olmamıştı hem o.
1: Aa, çok teşekkür ederim. Vallahi harika. Ben de uzun zamandan beri şarkı söylüyorum.
0: Özlüyor musun?
1: Çok.
0: Sahnede
1: çok
0: olmayı da özlüyorsun değil mi?
1: Çok özlüyorum aslında sahnede olmayı da. Yani işte fırsat verilirse çıkacağım.
0: Sen istersen çıkarsın zaten. Öyle bir şey
1: vallahi
0: yok yani.
1: Vallahi niyetim var aslında da böyle ama hani...
0: Ya butik böyle bir smokinli geceler, Emirkan geceleri. Evet, baksana vallahi. Şu avuçlarım kanıyor, piyano başında biri smokin evet. Falan hani...
1: Evet.
0: Çok çünkü o şeyi çekemezsin artık hani o mekansal durumu biliyorum evet. Ama... Hani evet. Özel böyle işte... Amerikan'la bir gece gibi. Hani evet, Barbra evet. Streisand falan da yapıyordu onu.
1: İnşallah.
0: Çünkü bu bir tutku bu tutku.
1: Çok güzel var. Ya. Valla şarkı söylemek çok güzel bir şey. Beste yapmak çok güzel bir şey. Sen zaten bunun ta dibindesin. Biliyorsundur. Yani
0: evet, tabii
1: kopamazsın.
0: Ki. Yani o çok o bir zehir gibi yani.
1: İnsan bırakamıyor. Evde oturuyorum ara sıra şarkılar söylüyorum. Besteler yapıyorum.
0: Şarkı yaptın mı son zamanlarda?
1: Yaptım.
0: Yaptın.
1: Yaptım. Aynen arada güzel. Yapıyorum zaten. Hatta sanatçı arkadaşlarıma da veriyorum yani. Arıyorlar zaten. Benim zaten böyle arada muhakkak ararlar. Var mı şarkı?
0: Var mı bir şey? Evet.
1: Var mı bir şey? Böyle, hadi var diyorum. Sen, bak yeni yaptım diyorum.
0: Sen meşhur, çok meşhur diğer şarkı sanatçı arkadaşlarımın şarkılarını bir top 5 yapsan, ilk 5 yapsan evet, neyse. Evet. Sen sayarsın.
1: Valla
0: Ebru Gündeş'lerde var.
1: Ebru Gündeş'te şey ayrılmasaydık evlenir miydik? Azap diye bir şarkı var.
0: Evlenir miydik abi? Evet.
1: Azap diye bir şarkı verdim.
0: Azap.
1: Demet Akalın'da Esmer Yarim Seven Kızın Romanı.
0: Aa.
1: Gururum. Ondan sonra.
0: Esmer, bugün Esmer Yarim var.
1: Aa, okuyalım Esmer Yarim.
0: Aynen biraz evet. Onu yapalım. Çok var değil mi sanatçı?
1: Evet evet çok verdim ya. 250'ye yakın bir eser vermişliğim var yer piyasada.
0: Maşallah.
1: Evet ama hani böyle kendi yağında kavrulan şarkılar diyorum ben onlara.
0: Sonradan patlayanlar oluyor çok
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Sonradan çok patlayanlar oluyor. Evet. Ama seni tabii ki şimdi asıl birazdan Esmer Yarim yapacağız ama hani dediğimiz gibi 2000 yılına gidiyoruz.
1: Evet.
0: Ve ilk pop müziğin patladığı yıllarda senin de ilk patlamana maçlara kadar diyebiliriz herhalde
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet evet. O şarkı çok önemli bir şarkı benim hayatımda.
0: O zaman artık bir maçlara kadar zamanı diyorum ben.
1: Hadi bakalım.
0: Yoksa TRT müzik ekranlarını telefonla... Gerçekten rahatsız edecekler.
1: Evet evet. Bu şarkı oturarak da söylenmez. Bir ayağa kalkın.
0: Aynen. O zaman şimdi Emirkan ve Maşşer'e kadar...

0: Memo.
1: Şarkı bir de nitro şarkı, farkında mısın?
0: Aynen böyle? Öyle.
1: Ben böyle sahneye çıktığım zamanlarda, böyle eski dönemlerde şarkıyla bu çıkıyordum ama bakıyorum böyle insanlar oturuyor. Hemen böyle şarkı gecede 3 defa söylerdim.
0: Evet,
1: ya kalkın ya bu akşam.
0: En az 3. Ya o düğünde de en son Erhan Bayrağ'ın evet, kız evet. kardeşini de sevgilini eşeceğim. O da mutlu olsun burada.
1: Evet evet. Erhan'dan o gün de paramızı çıktı. Alamadık ama.
0: Bedava değil mi?
1: Bedava.
0: Mahşere kadar yine bir 3 kere falan söylettiler sana o gün.
1: Ya yani. Bir de sen de ne esnafkardın ya.
0: Hemen güzeller için.
1: Yani arkadaşım bir bağladın gerçekten. Hani, aynen. Hani bir düğünüm olursa seni davet etmek aynen. isterdim yani.
0: Ya güzeldi ya. O, yani bu mahşere kadar söz müzik senin mi?
1: Yok sevgili Ercan Saç, Hakan Altun.
0: Şaka
1: bir
0: yapıyorsun.
1: De şarkının şeyi de ortaklığı şöyle, bir de anonim var şarkının nakaratı da. Ay le le le le, ay le le ne, Arapça ha. bir şarkı. Ay le le le.
0: Aldınız mı o zaman izini?
1: Tabii,
0: anonim mi
1: anonim
0: diyor?
1: Anonim zaten.
0: Ha, o zaman şey yap, gerek yok.
1: Evet, evet.
0: Yani burada müzikte Ercan Saatçi, sözde Hakan Altun yazıyor.
1: Sözde Ercan Saatçi.
0: Ay pardon, müzik Hakan Altun yazıyor.
1: Müzikte intro Hakan Altun ama intro. Müzik zaten şey.
0: Anonim.
1: Anonim.
0: Vay be. Evet. O gün, peki hatırlıyor musun o günlerde hani... Keşfedip de sana getiren Ercan abi miydi? Ne olmuştu? Nasıl olmuştu?
1: Ya aslında biz bunu Siirt Spor'a yaptık önce.
0: Şaka yapıyor.
1: Aa. Evet. İsim vermeyeceğim. Bir sevgili Siirt Spor'a yaptığımızda bize arabalar göndereceklerdi hediye. Bu şarkıyı yaptık. Ondan sonra şarkı sonra dedik ki ya biz kendimiz yapalım. Sonra benim başka bir şarkı da çıkıyordum aslında ben.
0: Kısmete bak ya.
1: Evet ben slow bir şarkı da çıkıyordum şey. Ben mecburum sana diye bir slow şarkım vardı. Onunla çıkıyordum.
0: Aa, bu da çok meşhur ama.
1: Evet o da iyi gitti zaten. Sonra dedik ki bu şarkı baktık bize döndü. Yapmıyor işte. Siirt Spor'a yaptık. Sonra kendimize yapalım dedik böyle.
0: Sen Siirtlisin bu arada.
1: Siirtliyim evet.
0: Tüm Siirt'e de buradan.
1: Evet.
0: Orada da selam. Çok izleniyoruz. Başka müzik kanalı izlenmiyor zaten. Çünkü
1: evet, evet.
0: Türkiye'nin her yerinde bir tek TRT müzik var. Siirt'e de biz yakın zamanda... Siirt'e değil de yakınlar Bitlis'e gittik.
1: Evet.
0: Yakın zamanda Bitlis'te bir Anadolu Şenliği'nde konser yaptık. Tüm oradaki vatandaşlarımıza selamlar gönderiyoruz
1: çok
0: burada.
1: Çok özel bir şehirdir Siirt.
0: Siirt.
1: Çok özel. Kutsal şehirlerden.
0: Nasıl bağın? Bahsedelim. Hani Siirt'le nasıl bağın? Aile bağında bir daha koyun ama sen bayağıdır gitmiyorsun herhalde.
1: Tabii gitmiyorum ama en son bir konsere gitmiştim zaten.
0: Doğum yerin değil ama.
1: Da değil, İstanbul'da doğduk.
0: Anne baba?
1: Anne babam Siirt'li ama 100 sene evvel gelmişler yani İstanbul'a. Hmm. Ama tabii Kürtlerimiz
0: Araplık
1: var. Arap Kürt karışık zaten. Ama kopmadım yani. Çünkü arada akrabalarım, işte yakın dostlarım, aile
0: hep
1: dostlarım
0: bir bağlantı var.
1: Hep var zaten. Bir de geniş aile olunca zaten kopamıyorsunuz zaten. Evde yemeklerden belli oluyor zaten.
0: Aynen öyle. Büryanlar.
1: Tabii tabii. Evde sabah kahvaltıda dolma yediğimiz günler var ya.
0: Değil mi?
1: Devam ediyor yani.
0: Yani o
1: eşime de aşıladım bu arada. Eşim tabii.
0: Öyle mi?

0: Almanya doğumlu ama ona aşıladım. Bizim aha yani kendi bizim sülalemizi, yemeklerimizi, işte örf ve adetlerimizi bayılıyor. Hani daha yaşatmaya çalışıyoruz bu yemeklerle ama olabiliyor. Ama tabii
1: Aynen ya yani.
0: ama Arapça falan bilmiyorum maalesef. Bir türlü
1: Aslında
0: öğrenemedim.
1: ama gırtlağın, Arap gırtlağı da var
0: Var
1: sende
0: var.
1: diyorsun. Değil
0: Tabii
1: mi?
0: var.
1: Enteresan.
0: Çok güzel ezan okurum ben yani.
1: Allah Allah. Ne
0: Tabii.
1: güzel maşallah.
0: Tabii.
1: Bu Ateş Böceği yazmışsın. Ateş Böceği
0: Evet.
1: şarkısı senin şarkılarından biri mi?
0: Yok, bu Sezen Aksu'nun şarkısı. Çok sevdiğim şarkılardan bir
1: Ha, o
0: tanesi.
1: meşhur Ateş Böceği
0: Evet,
1: şarkısı.
0: çok severim ben onu. Okuyayım dedim.
1: Hadi. O zaman şimdi bir Ateş Böceği dinleyelim
0: Evet,
1: sana.
0: evet.
1: Bugün bol bol Emirkan dinliyoruz. Şimdi Emirkan'dan Ateş Böceği Sinan'la sahnede.

0: Beni etkileyen sözlerden bir tanesi.
1: Çok güzel bu. Şarkı.
0: Uçar uçar düşer kalbi.
1: Sezen'e buradan sevgimizi sunuyoruz.
0: Gerçekten de öyle. Sezen Hanım'ı çok seviyoruz.
1: Beraber şarkılarımız da var onunla. Bir iki tane. İzel zamanında. Mutlu aşk yoktur, evet. Sevme falan.
0: Evet evet.

0: Git buradan vardı ortak.
1: Maşallah şarkıları hep Nitron bombası gibi maşallah. Düştüğü yeri kavuruyor.
0: Aynen öyle güzel şeyler.
1: Harika ya maşallah.
0: Güzel hatıralarımız var onun adı. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Peki Emo şimdi...
1: Canım.
0: Hani evlat da var.
1: Evet evet ellerinden öper iki tane.
0: İki çocuğum var.
1: Var. Bir kızım var 18 yaşında. İsmi Bengisu. Oğlum var 11 yaşında. Adı Şan.
0: Şan.
1: Şan.
0: Ay ne güzel. Sevgili Ufuk Yıldırım'ın da çocuğunun
1: evet,
0: Şan'dı.
1: Evet zaten.
0: İkinci Şan duyuyorum.
1: Evet evet iki tane baba.
0: Başka da yok.
1: Yok yok evet. Bulamadık zaten. Zaten biz ilk planladığımız...
0: Bir de bizim burada... Ali'nin soyadı ama o. Ali'nin aynı şey. Alişan. Şimdi peki var mı sanata böyle ilgileri babadan yatkın?
1: Evet evet. Kızımın çok kulağı çok iyi. Çocuğun da çok iyi ama ekstra...
0: Çocuğun öbür çocuk değil mi? Kızın çok iyi, çocuğun da çok iyi.
1: Evet yani işte o biraz şey. Davul çalıyor oğlum.
0: Allah Allah.
1: Evet, evet.
0: Ya bana çok güzel bir hediye almışsın. Sağ ol buradan.
1: Ben de
0: küçük davul seti.
1: Evet. Onu bir de elektro gitarını aldım. Keyisi çok güzel.
0: Çok güzel.
1: Gezerken
0: ya.
1: Gördüm.
0: Ne güzelmiş.
1: Ben kendimi aldım. Sonra da alayım dedim.
0: Delirsin. Sağ ol.
1: Hatta oğlum böyle yaptı. Bu rengini Sinan abiye verme. Ben çok istiyorum dedi. Dedim oğlum bak bunu biz aldık. Bunu Sinan abiye aldık.
0: Kıyamam ya.
1: Evde de kurduk bu arada davulları.
0: Şancım seni de buradan öpüyoruz. Bengisu sana da sevgilerimi sunuyoruz canım. Yani ama mesleki olarak... Olacak gibi değil herhalde sanatçı.
1: Değil. Kızım zaten bizim işlerimize yöneldi zaten.
0: Aha.
1: Bizim kısmi anlamda zaten annesinde zaten ikimiz de konservatuar mezunuyuz ama Serap Hanım'ın şöyle bir şeyi var. Görseli çok iyi. Güzel sanatlar okusaydı herhalde daha harika işler, projeler yapardı. Ama bütün projelerimizi Serap Hanım çiziyor. Tabii sonra ince çizimlere
0: eşin,
1: geçiyoruz.
0: Evet, eşin değil mi? Oradan buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyoruz. İzliyordur bizi diye düşünüyorum
1: evet, evet.
0: Burada.
1: İzlemez mi?
0: Serap Hanım'a da sevgiler. Şimdi şu eşin esmer mi?
1: Sarışın oldu.
0: Eyvah. O zaman bu şarkıyı geçiyorum. Ya bu çok meşhur bir şarkım Esmer Yarim.
1: Evet o aslında o klipsiz zaman... şarkılardan bir tanesi.
0: Klip
1: o.
0: Yok mu Esmer Yarim?
1: Klibi yok Esmer Yarim'in.
0: Demek ki fanlar görüntülerden evet. Yaptılar ve o çok yükseldi.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: O zamanlar
1: öyle
0: sosyal medyada çok yüksek değil ama.
1: Evet evet.
0: Demet'e buradan selamlar.
1: Demet evet, sevgili Demet Akın da benim çok severim. Bu arada
0: ben de.
1: Çok güzel şarkılar vermişim.
0: Benim büyük ona. Kankam ya.
1: Evet bilmez
0: senin de öyle.
1: Evet, Demet benim yaklaşık bir 25-30 yıllık
0: bizim
1: dostumuzu.
0: De düşe kalka bir küstük, bir barıştık, bir küstük.
1: Bilmez biz canım var.
0: Yani biliyorsun da.
1: Dizi çekseniz iyi olur aslında.
0: Aynen. Şey, şimdi o zaman çok yürümüştü bu şarkı. Esmer
1: evet.
0: Yarim sessiz ve sedasız derinden gelip
1: evet, evet.
0: Büyük bir hit olmuştu. Söz müzik Emirkan.
1: Evet,
0: düzenleme Erhan Bayrak mı?
1: Erhan Bayrak. Pardon, düzenleme Mustafa Ceceli.
0: Ceceli'nin, ha.
1: Evet. Ama Erhan sevgili bizim çocukluk arkadaşımız.
0: Aynen
1: Erhan
0: ya.
1: İstanbul'a getiren benimdir yani.
0: Aydın'dan.
1: Yani öyle zorla getirdim, öyle yani.
0: O kadar değil mi? Çok yetenekli.
1: O kadar çok yakınız. Hatta benim projelerimde Erhan Bayrak'ın da muhakkak her projede bir tane...
0: Var tabii canım.
1: Vardır.
0: Büyük bir yetenek o da. Ülkemiz adına çok büyük bir yetenek Erhan'cığım.
1: Evet,
0: ona da selamlar.
1: Evet.
0: O zaman gelmişken Esmer Yarim yapalım.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi.
1: Evet.

0: Bravo Emo.
1: Herkesin hayatında bir esmer vardır ama değil mi?
0: Var tabii canım.
1: Çünkü ırkımız esmer çünkü.
0: Tabii. O yani o yüzden çok riskli bir şarkı gerçekten.
1: Evet.
0: Öyle dediğin zaman hani çok riskli bir şarkı olmuyor tabii.
1: Evet.
0: Ama tabii eşin de sormuştur o zaman kime yazdın zamanında diye.
1: Sinan bana gelsin. O da sensin.
0: Bu kadar şarkın var. Ama aralarında hani Esmer Yarim deyince bir Esmer ben mecburum sana Esmer Yarim mahşere kadar.
1: Var
0: Üç
1: aslında
0: desen.
1: tabii de bir...
0: Hayır senin albümlerinde en benim
1: Evet.
0: için.
1: Ha, teşekkür ederim.
0: Değil mi?
1: teşekkür
0: Bunlar
1: ederim.
0: senin albümlerinde en çok. Kaç tane albüm var?
1: Beş tane albüm var.
0: Beş albüm var. Single'larla falan.
1: Evet. Yani beş single'ları saymıyorum zaten. Arada tekliler
0: Son
1: geliyor.
0: albümün kaç yıl acaba?
1: Ne yaptım? Hatta o albümde kınayı yakmışlar geline,
0: Ha öyle bir şey var.
1: hazırlanmış
0: Ve 10 yılı
1: gidiyor
0: var bunda.
1: evine. Evet, hemen hemen.
0: Vardı 10
1: 7 yıl.
0: yıl.
1: Yok ya, ne kadar oldu? Benim hard disk
0: Az
1: artık
0: saymıyor
1: bozuldu.
0: ki.
1: Hard disk çizildi benim. Arada
0: Olsun
1: tarihler
0: olsun.
1: atabiliyorum.
0: Ama sonuç olarak şöyle bir gerçek var ki hani besteci olarak da şu an hala senden şarkı isteyenler. Daha
1: Çok
0: yeni
1: teşekkür
0: Ebru Gündeş'e yeni bir
1: ederim.
0: şarkı verdin herhalde.
1: Evet, sevgili Ebru Gündeş'e bir Azap diye bir
0: Ebru'cum
1: şarkım var orada.
0: azap.
1: Lirik bir şarkı. Bir de Ayrılmasaydık Evlenir Miydik diye bir slow şarkım vardı. Eski okuduğunu
0: O
1: tekrardan
0: eski.
1: coverladı.
0: Ha bu şey yeniden söylüyor
1: Yeniden
0: yap.
1: söylüyorum da
0: Benim de
1: orada.
0: o da bir devir bittiği yapmıştı.
1: Evet ya,
0: Bir devir
1: evet.
0: bitti kabul edin mi? Çok güzel bir proje o da.
1: Evet, gerçekten de öyle.
0: Şimdi peki ama düşünüyorum böyle müziğe dair hayallerin kaldı mı?
1: Kaldı kaldı ya. Kızım
0: Mesela?
1: çok baskı yapıyor. Mesela kızım şantiyeye geliyor. İşte bakıyor. Senin burada olmaman lazım diyor. Benim kafamda 50 bin tane sorun var orada. Bir şeylerle çözüyorum. Burada olmaman lazım diyor. Sürekli bana gelip aynı şeyi söylüyor. Onun baskısıyla bir tane şarkı yaptık. Hatta iki tane şarkı yaptık.
0: Ne
1: Şarkıları.
0: zaman çıkaracaksın onları?
1: Valla yapıyorum şimdi. İşte sevgili Volga ile düzenliyoruz. Yapacağız inşallah. Çıkaracağım herhalde. Bu 1,5-2 ay içinde çıkar. Bir televizyon

0: programı da var zaten bunun arasında.
1: Televizyon
0: da.
1: Programı, sahne.
0: Gibi böyle ufak tefek.
1: Bırakmıyor
0: böyle,
1: yani yakanı.
0: Yok ama yapamazsınız ki yani. Değil mi? Olmuyor yani ne olursa olsun. İşte şarkı söylemeyi özlüyorum arada. Arkadaşlarımın sahnesine göre bana bir şarkı okuttum falan diyor.
1: Zaten millet sana sahneyi bırakmayı çok seviyor ya.
0: Evet çok bırakıyorlar.
1: Aynen.
0: Geçen de bir arkadaşımızın sahnesine gittim. Bir tane şarkı okuyun dedim. 45 dakika dedim. Paranın hepsini sen aldın ama dedim. Olmaz ki dedim.
1: Ama hakikaten öyle oluyor yani. Seni evet. Ne zaman görseler bir ortamda kurtarıcı can yeri gibi. Evet. Değil mi? Öyle, yani tabii insanın hani böyle hayalleri bitmiyor. Böyle bir kere zehir gibi bu müzik.
0: Gerçekten
1: hani girdikten sonra kanlı. Bir de yeteneğin varsa olmayanlara zaten gereksiz hayaller kuruyorlar ama hani olunca ve başlayınca aslında hepimizden öncesin. Hani
0: evet.
1: Biz devam ettik sadece sen biraz stop dedin ara evet. Dedin o yüzden.
0: Evet ara verdim.
1: Ama tabii ki ben düşünüyorum ki Amerika'nın Türk pop müziğin tarihindeki damarlardaki özellikle yeri. Yani eğlendirici de bir adamsın ama o zaman çok değişmeyecek şey o yüzden diye düşünüyorum yani.
0: Biraz Arap kökenli gırtlağım olduğu için slow yakışıyor bana. Evet.
1: Aynen.
0: Mecburen okuyorum.
1: Ben mecburum. Onu bir yapsana çok az bir şeysiz.
0: Ben mecburum sana sesimi duysana.

0: Allah Allah.
1: Bu da gençlikte yazdığım şarkılardan bir tanesi.
0: Çok güzel bu da ya. Söz müzik.
1: Söz müzik bu senin. Evet.
0: Burada bir tane benim şarkımı galiba biri bana gelsin ya. Evet.
1: Ya
0: seviyorsun.
1: Senin yüzlerce, senin
0: çok
1: her
0: var.
1: Şarkın.
0: 700'den fazla.
1: Her şarkın işler mi abi? Her şarkını okurum.
0: Damara yani. Geliyor değil mi sende?
1: Her şarkını ben abi ne yani ay. Nasıl bir aralık varsa.
0: Acaba şey mi yapsak? American Futuring Sinatra şarkıları. Böyle bir 10 tane seçip.
1: Vallahi,
0: yıllar önce Ferhat Köçer'e verdiğim sonra benim de Ferhat Zeydan'la yaptım. Biri bana gelsin o da sensin. Şimdi Sinan'la sahnede.
1: Evet.

0: Bravo Emo. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen şu diyemiyorum da gel bir dalalım.
1: Evet.
0: Benim son albümden, Amerika'nın da çok sevdiği bir şarkı, 4K albümünden diyemiyorum.
1: Evet, ölüyorum. Gerçekten ölüyorum şarkı yalnız bu arada. Kıskandım bestelerinden bir tanesidir. Bak duyar duymaz bestecide hafif bir kıskançlık vardır. Onu da söyleyeyim.
0: Hafif.
1: Bak hafif hafif. Bende hafif var. Bak duydum şarkıyı böyle yaptım. Allah'ım yarabbim. Bunu ben niye bulamadım ya? Öyle oluyor biliyorsun değil mi?
0: Tabii.
1: Nasıl yazamadım?
0: Aynen benden oluyor.
1: Nasıl bulamadım ya? Maşallah.
0: Şöyle bir şarkı o.

0: Evet, hiç provasız.
1: Allah'ım ya, nedir ya?
0: Ama tam senin ruhuna çok ya yakın hakikaten.
1: Gerçekten bu şarkıyı dinledim. Gece uykum kaçtı. Bir haller geldi. Üşüme geldi. Bir erdim yani. Ya yüreğine sağlık ya. Gerçekten.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Gerçekten hocam, çok özel bir adamsın yani.
0: Estağfurullah. Vallahi. Sen de öyle, çok sağ ol.
1: Yani bir hani röntgen olsa böyle çekmek istiyorum. İçinde ne var ne yok.
0: Nereden
1: yani
0: çıkıyor
1: bu bunlar? Bu kadar snob, bu kadar eğlenceli
0: nereden
1: bir adamım. Evet yani.
0: Vallahi. Allah billahi.
1: Canım benim ya.
0: Emir Hanım, iyi ki geldin.
1: Çok mutlu oldum vallahi.
0: Gerçekten biz de öyle. Seni burada ağırlamak çok mutluluk verdi. Yıllar önce çok küçüklüğümden beri tanıdığım bir arkadaşımı. Yani benden büyüksün ama hep bir arkadaş gibi böyle.
1: Evet, evet, yani
0: bizim... Hani hep öyle devam etti muhabbetimiz.
1: Herkes
0: seni, aynen, herkes seni çok sevdi hep.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve hani o yüzden o Erhan zamanından başlayan ve o zamanlardan beri seninle tanıştığından itibaren hiç kimseye de bir kötü düştüğünü görmedim. Herkese bir el uzattın, bir yardım ettin. Yani yeteneğin yanında insanla da gerçekten tebrik ediyoruz seni. Ben. O yüzden... bu hafta Sinan'la sahnede Emirkan konuğumdu.

0: Ve onu A'dan Z'ye müzikal yolculuğuna da bir eşlik etmeye çalıştık hep beraber. Ama tabii ki neyle bitireceğiz bugün? Onu ilk duyduğun şarkı, yani belki yeni nesil de sonradan öğrendi o şarkıyı ama Mahşere Kadar'la tekrar istek geldiği için Mahşere Kadar'la bitireceğiz. Ben de bu sefer piyano başına geçmiyorum. Yanına oturuyorum Emir Kan'ın. Ve gerçekten güzel bir program geçirmemizi düşünüyorum. Umarım siz de sevmişsinizdir. Desteğinizi esirgemeyin. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Şimdi Mahşere Kadar. Sinan da sahnede.
1: Ready. Hi, everybody. Are you ready?

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta da şu çok değerli misafirlerim var. Ortaç Aydınoğlu ve Tangesta.

0: Sizlere Üstad merhum Muhlis Akarsu'dan bir türküyle merhaba dedik. Bugün dost yaralanmış dedik. Zamaneyi açtık efendim. Ne diyorsun sevgili Uğur?
1: Evet, açtık gördüğünüz gibi zamane açıldı.
0: Evet.
1: Muhabbet açıldı. Ve tüm değerli zamane ekibi burada sizlerle birlikte efendim. Seyircilerimizin karşısında sizlerleyiz efendim. Çok sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz zamaneye.
0: Evet. Kocayörük, nereye gidiyorsun?
1: Sen bana bırakırsın mı her yere giderim. Yani öyle bir...
0: Aa, doğru, sana yetişmek çok zor ama
1: Teşekkür ederiz.
0: sen bir söyle bakalım rotamızda neler var?
1: Şimdi bugün ilk olarak Balıkesir Sındırgı'ya gideceğiz efendim. Meşhur Sındırgılı kardeşler bilenler vardır belki o bölgenin üstatlarından. Ali ve Abdullah Akgün'den Haccam çaylar yaptın mı diyeceğiz önce. Onu demeden önce de çok uzak değil Uşak'tan Banaz'dan misafirlerimiz var. Halk Eğitim Merkezi aramızda.
0: Hoş geldiniz
1: Sağ
0: efendim.
1: olsunlar. Bu hafta bizleri yalnız bırakmadılar. Oradan geldiler. Bu eseri de onlara hediye etmiş olurum yakın bölge kültürü olarak.
0: Armağan olsun.
1: Sağ olun. Sındırgılı kardeşlere de buradan selam yollayalım. Ve bölgeye, tüm bölgeye selamlar gönderelim efendim. Tabii Haccam Türklerde olmazsa olmaz. En fazla geçen isimlerden biri, kız isimlerinden biri Haccam. Özellikle Ege yöresinde bakarsanız Haccam çok fazla geçer. Tüm Haccalara hediyemiz olsun bu. Aramızda varsa bilmiyorum Haticeler. Arkasından da Orta Anadolu diye geçiyor. Pınar'ın başında Destin varmış. Ama ben küçükken Burdur köy düğünlerinde de bunu duyardım hep. Yöresi artık Türkiye'ye mal olmuş bir türkü diyelim. Pınar'ın başında Destin varmış diye. Türküyü de arkasına bağlayalım bakalım efendim. Şöyle gımıldanmak isteyenler de yerinde şöyle hafifçe gımıldanabilir. Sıkıntı yok.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Haydi çalalım söyleyelim.
1: Bir ki, bir ki, bir ki, son ki.

Sivriye, Kütahya, Balıkesir'e, Manisa'ya, her yere selamlar. Şimdi başında kısa bir intro var. Onlar kendi işlerinde hallediyor onu. Biz karışmıyoruz şimdi. Haydi bakalım.

0: Teşekkürler, sağ olun. Allah kimseyi sevdiğinden ayrılmasın. Kimseyle de muhabbetini sona erdirmesin efendim. Benim çıkardığım sonuç bu türküden. Sağ olun, var olun.
1: Eyvallah, yaşa koca yörük. Efendim, nasıl gidiyoruz? Her şey yolunda mı? Süper. Şimdi ben Deniz bir eser seslendireceğim. Pardon, iki eser seslendireceğim. İlki Musaroğlu Üstad'dan gelecek. Dağların ardında kuzum, derdimiz gizlidir bizim diyeceğiz. Arkasından da böyle yine yerimizde fıkır fıkır oynayabileceğimiz, tempo tutabileceğimiz çok güzel bir türkü var. Dam başında sarı çiçek, Feridem diyeceğiz efendim. Bizlere eşlik ederseniz çok seviniriz. Sağ olun.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum.
0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim.
1: Tüm orkestranın eline sağlık.
0: Hadi bakalım.
1: Arada dertleniyoruz, arada oynuyoruz. Evet. Bizim bütün türkülerimiz dertli, sözleri dertli aslında. Bazen o dertli türküleri bakıyoruz oyun havası olmuş bir şekilde sindirmek için oyun havası olarak da böyle düğünlerde oynuyoruz. Bakarsanız şimdi dam başında sarı çiçek değil mi sırada?
0: Evet, bunda da bir ayrılık var ya da
1: sözleri
0: işte sevda.
1: Sözleri dinlesek hepsi dertli, ağlarsınız sözleri. Ama işte Anadolu böyle. Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım, o zaman biraz hareketlenelim.

0: Eyvallah. Ellerinize sağlık canlar.
1: Harika. Ederiz. Ürgüp'e de uzanmış olduk. Refik Başaran ustayı da rahmetle anıyoruz efendim. Ürgüp Nevşehir türkülerinin üstadı.
2: Ruhu şad olsun.
1: Hatta Kayseri'ye kadar uzanan bir üstad. Ondan sonra da diğer bir üstada geçelim efendim. Türküleri gerçekten Anadolu'da dilden dile yayılmış ustalarımızdan birisi. Aşık Ali Nurşani ustamızdan bir eser gelecek şimdi. Kendisine buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Bir alkışlarınızla şöyle. Ve değerli oğulları Engin Nurşahin'i rahmetle anıyoruz.
2: Evet.
1: Ondan da dinlediğimiz bir eserdi.
2: Çok kıymetli bir üstadı genç yaşta kaybettik. Ruhu şad olsun. Çok da severek dinlerdim ben de Uğur. Bu türküyü de onun ruhuna gönderelim, armağan olsun. Çok da belki biliyorsunuz, ben anons edeyim mi?
0: Olur, olur tabii ki.
2: Zaman mı hızlandı, vakit bir başka?
0: Evet.
2: Geceyi kaybettim, günler yabancı.
1: Dilimiz döndüğünce söyleyeceğiz. Bu türküyü de benden isteyen değerli kardeşim, dostum Sadık Kılınç'a da buradan selamlarımı gönderiyorum.
2: Selamlar.
1: Hep beraber
2: olsun,
1: söylüyorduk. Dedi ki bunu benim için okur musun? Ona gelsin.
2: Haydi bakalım. Arkasından bir şey söyleyecek misin?
1: Bakalım, sürpriz olsun o da.
2: Haydi bakalım. İstiyorsan bozayım sürprizi, söyleyeyim.
1: Yok
2: ya.
1: Bozma.
2: Peki.
1: Olmaz.
2: Tamam.
1: Yani sürpriz derken yani bir türkü tabii ki de. Sürpriz olsun. Bugün öyle içimden geldi. Sürpriz olsun dedim.
2: De hadi bakayım.
1: Son. 2. 3.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler efendim. Şimdi bir halay moduna geçeceğiz. Tabii bu da olduğunuz yerde halay çekebilirsiniz. Çekmek isteyenler varsa
2: buyursunlar.
1: Biz bekleriz, bakarız yani buradan. Halayı da görerek çalarız. Böyle oynayanlar, kımıldananlar oyunu mu, oldu mu, biz çalmayı çok seviyoruz yani. Enerjimiz 5 katına çıkıyor. Öyle düşünün. Olduğunuz yerde şöyle halay çekebilirsiniz efendim.
2: Vallahi eve melek olarak gidersiniz. Çekin.
1: Evet. Zaten meleksiniz ya, öyle sıkıntı.
2: Haydi bakalım.
1: Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Umut?
2: Ben hazırım.
1: Ama Esla yapacaktın ya.
2: Ben hazırım.
1: Hiç hazır gibi durmuyor.
2: Ben hazırım.
1: Haydi bakalım. Tezi nesin? Hazırlamam şimdi, biliyor musun?
2: Ben hemen girerim.
1: Haydi bakalım. Son, iki, üç.

0: Teşekkürler. Bu halay spontane oldu. Bu yoktu. Provada falan almadık bunları. O yüzden hatalar olduysa affola efendim. Nasıl geldi oraya? Teşekkürler. Ama ben şöyle düşünüyorum. Siz bu spontane şeyleri seviyorsunuz zaman dedi. Öyle çalışılmış şeyleri sevmiyorsunuz değil mi? Doğru mu?
1: Böyle irticalen içimizden geliyor bazen.
0: Sağ olun. Önemli olan doğal olmak. Gönlümüzden estiği gibi böyle geldi. Değerli üstadlara. Efendim? Bugün sen gımıldandın yeter işte bize.
1: Halayda gımıldanmadın mı ya? Halayda gımıldanıverdik işte.
0: O farklı gımıldanacak, anladım ben onu.
1: Bir başka programda da gımıldanıveririz.
0: Efendim şöyle üstadlara alkışlar sırayla.
1: Ellerinize sağlık. Evet. Nasıl, güzel gidiyor muyuz? Her şey yolunda değil mi?
2: Eyvallah.
1: Efendim şimdi Mersin Mut'a doğru gidiyoruz. Şu dağların yükseğine...

0: Sağ olun, var olun. Ağzına sağlık. Ellerinize sağlık. Hadi bakalım.
1: Şimdi Umut, kendi memleketine gidiyorsun diye düşünüyorum ben.
0: Tabii, Sivas'ta benim memleketim sayılır yani.
1: Sayılır derken?
0: 2011'den beri öyle.
1: Peki.
0: Epeydir de evliymişim. Yani yaşıma göre çok.
1: Ama şimdi şöyle de bir söylenti var. Tabii bu söylentiler sürekli bize geliyor. Tokat Yaylası türküsü aslında Kayseri'nindir, Hunat Mahallesi'dir.
0: İşte.
1: Haceli Obası ile ilgili Kırıkkale'nindir diye söylentiler var. Buna biz karar veremeyiz efendim. Bu tarihsel bir süreç.
0: Evet.
1: Ama Kırıkkale'de de Haceli Obası olarak geçen bir eserimiz diye düşünüyorum. Hı-hı. Tabii ki repertuara Sivas olarak girmiş. İhsan Öztürk hocamız. Evet.
0: Derlemiş.
1: Derlemiş, kaynaklı getmiş, repertuar almış.
0: Evet.
1: O konuları biz bilemiyoruz. Hani siz bize bu aslen şuradan türküsüdür yazdığınız zaman
0: aslında
1: bizim ona müdahale olma şansımız yok. Tarihsel 100, 200, 300 yıllık, 400 yıllık türküler, varyant. Zaten Sivas'ta Kırıkkale'nin adı arası çok uzak, Kırşehir'in arası çok uzak yerler.
0: Değil.
1: Değil.
0: Biz Sivas'a derleme çalışmalarına gittiğimizde de sevgili abimiz Mehmet Erdoğmuş'la da bir araya geldik. Bu türküyü kendisi de Sivas'tan olduğunu, hatta kendisi de kaynak kişilerinden bir tanesi, bunu doğruladı. Ama şimdi şöyle bir şey var efendim. Türküler insanlar gibi, canlılar gibi yaşıyorlar onlarla.
1: Geziyorlar.
0: Geziyorlar. Bunlar hani bu bizimdir, bu sizin değildir demek çok da doğru değil zaten. Kimin gönlünden geçiyorsa, kim o türküyü kendi gönlüne sığdırıp kendinden bir şeyler bulabiliyorsa, türküler hepimizin ortak paydaları.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şu şura türküsü, bu bura türküsü diye çok fazla sınırlandırmaya gerek yok.
1: O türküye en çok kim sahip çıkıyorsa efendim o türkü oranındır bence. Evet. Ben öyle düşünüyorum.
0: Hadi bakalım. Haceli Obası'nı söyleyelim.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum. Eyvallah. Şakir ne yaptın öyle sonda ya?
2: Şakir öyle şeyler yapar.
1: Ne yaptın hiç bugün sesin çıkmıyor.
2: Şimdi ben seyircileri arada seyrediyorum. Yarısı Şakir'e bakıyor, yarısı bize bakıyor. Ne edecek acaba diye.
3: Abi bir sen...
2: Uzaklaşıyor iyice. Tabii bu taraftaydı. Bugün bu tarafa geçti.
3: Ben bir sen daha yakınım sana.
2: Yakınsın doğru.
3: Bak Berat abi bak Taner'e gitmiş. Abi beni görüyorsun değil mi?
2: Ya abi adam göndermişsin köşelere. Kendin ortaya çıkmışsın.
3: Olsun abi biz köşeleri vururuz. Ederse.
2: Bunun hazırlanması bile bir saat sürüyor. Davulu oradan bir şeyler çıkarıyor. Süpürge art arasından bir kaşık çıkaracak. İşte böyle bir Şakir. Adıyla uyumlu.
3: Sağ ol.
2: Efendim, biz şimdi repertuarı hazırlıyoruz. Daha bir dakika falan tutmuyoruz biz. Hani programı dolduruyoruz ama şimdi ne yazık ki dakikamızda eksiklikler var. O yüzden normalde son eserimize gelmiştik. Final türküsünü söyleyecektik sizler için. Ben şimdi bir istek isteyeyim Umut'tan. Umut'la beraber biz onu artık provasız irticalen çalalım diyorum Umut. Olur
1: vallahi
2: mu?
1: Valla ben çalarım. Hadi gönder gelsin.
2: Hepinizin bildiği bir türkü.

0: Bugün çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığın yerdeyim. Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi.
0: Ödül.
1: Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor. Dün gece çok
2: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Efendim, neydi o şarkıya? Hoş geldiniz. Bu akşam da sevgili müzisyen arkadaşlarımızdan dinlediğimiz bu güzel eserle sizlere merhaba dedik. Ezgi'nin günlüğünden eksik bir şey mi var? Çok büyük bir soru cümlesi değil mi bu?
1: Kocaman, kocaman gerçekten. Çünkü galiba insanın en çok kendi içinde sorduğu, ya tamamlanamama hissi vardır ya. Ya bunu biz sık sık kendimize söylüyoruz. Eksik bir şey mi var? Biz tamamlanamıyoruz. Biz beşeriler, biz insanlar tamamlanmış hissetmiyoruz kendimizi hiçbir şekilde. O yüzden evet eksik bir şeyler var. Gerçekten tamamlanamadığımız eksik bir şeyler var.
0: Her zaman eksik bir şeyler var.
1: Var.
2: Bu şarkıda ama eksik bir şey yok, onu söyleyebiliriz. Duygu açısından gerçekten ben eksik bir şey olduğunu düşünmüyorum ki biz enstrümantal olarak çaldık bu şarkıyı. Normalde sözleri de değil mi özgür? Çok ilginç, vurgu yapılacak içinde cümleler, kelimeler var. Terliklerimle gelsem sana mesela.
3: Çok iyi
1: Muazzam.
3: ya, orası. Favori
1: Muazzam.
3: yerim.
0: Sözler muhteşem fakat sözler olmadan da sizin çaldığınız haliyle de insan kendi hikayesinde yazabiliyor bu şarkıda. Öyle de derinlikli. Peki sıradaki şarkıyla devam edelim öyleyse. Bu şarkı özlemi, hasreti, kavuşma arzusunu dile getiren bir şarkı. Türkiye'nin en güçlü vokallerinden olan sevgili Nilüfer'in şarkısı. Hakikaten ta uzak yollardan gelmiş bir şarkı ki döneminde sanıyorum aranjman dedikleri türden.
3: Evet, aslı tam Avramatyasuydu zannedersem. Türkçe söz yazıldı daha sonrasında.
0: O zaman dinleyelim.

0: Evet, programımıza İzel'in Bir Dilek Tut albümünden Anlayamazsın adlı şarkısıyla devam ediyoruz. Söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait bir şarkı. Şarkıyı da çok seviyoruz, İzel'i de. İzel'in o naif yorumunu. İzel'den dinledik fakat daha sonra Kibariye kendi tarzında yeniden yorumladı ve bence muhteşem de yorumladı. Şimdi de birazdan senden dinleyeceğiz sevgili Özgür.
1: Dilimiz döndüğünce söylemeye çalışalım. Fakat bu yorum farkları var ya, yani İzel çok başka bir yerde duruyor. Kibariye çok başka bir yerde duruyor. Ben bu ayrımı çok seviyorum. Ya bir şarkıyı ne kadar sağabilirsin ve içinden ne çıkartabilirsin? Ya muhteşem bir şey çıkıyor. Kibariye okuyor diyorsun ki, aa şarkı böyle bir şey miymiş? İzel okuyor diyorsun ki, şarkı bu mu? Ya bu muhteşem bir şey. Müziğin güzel tarafı bu işte.
0: Kesinlikle. Şarkılar yorumculara göre şekil değiştiriyor. Hadi o zaman dinleyelim.
1: Hadi.

Unutulmak insanoğlunun en büyük korkularından biri belki de. Minik Serçe de bu korkunun üzerine muhteşem bir şarkı yazmış. Unuttun mu beni? Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait, şarkının düzenlemesi de Alper Erinç'e ait. Şimdi bir de bizden dinleyin bakalım.

0: Biliyorsunuz ki programlarımızda sizden gelen istek şarkılara yer verdik. Bu da benim sevgili orkestra arkadaşlarımdan gelen bir şarkı oldu. Sevgili Nilüfer'den Unut Gitsin.
1: Ama öyle hemen geçmeyelim orkestra arkadaşlarım diyerek burada ben kendimi ele vereyim. Ben özellikle istedim bu şarkıyı. Çok duygusal sevdiğim bir şarkı. Hatta sizlerden de özür dileyerek hani şu an birazcık aranjesine de müdahale etmiş gibi olacağım ama ben pek çalmayayım istiyorum. Çünkü davul çok güçlü bir enstrüman. Bu şarkının duygusuna bir zarar vermek istemiyorum Özgür, Halil. Sizler de bence keyifle dinleyelim bu şarkıyı. Tolga ve Murat'a ve tabii ki Sezen'in muhteşem yorumuna bırakalım bu şarkıyı.
2: Birlikte yapabiliriz istiyorsan.
0: Hadi beraber yapalım seninle.
2: Hadi ya, ikimiz yapalım.

0: çıktığı döneme damgasını vuran bir şarkıdan bahsedeceğim sizlere. Lale Devri. Sibel Can'dan dinledik. Tartışmasız muhteşem bir renk, muhteşem bir ses. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait bu şarkının. Düzenlemesi de Aykut Gürel'e aitmiş.
1: Bu şarkıyla ilgili ben şunu hatırlıyorum. Hani müzik öyle evrensel bir şey ki ve hayatımızda o kadar olan bir durum ki insan evde, okulda, otobüste, iş yerinde nereye giderse gitsin müzik hep hayatında var. Hiçbir şey duymasak bile aslında içimizden bir müzik geçiriyoruz. Ondan dolayı ben bu şarkı ilk çıktığında hatırlıyorum. Yani evde dinliyorduk mesela. Sonra okula giderken işte otobüse biniyoruz. Orada da çalıyor. Gidiyoruz. Okuldayken arkadaşlar arasında yine bu şarkı söyleniyordu. Ondan dolayı bu şarkı gerçekten daha sonra çok coverları falan da yapıldı. Biz de çok fazla performans olarak bu şarkıyı icra ettik. Ondan dolayı bu şarkının gerçekten o döneme damga vurdu dedin ya sen Sezen. Yani tam karşılığı bence bu şarkı.
0: Kesinlikle sonuna kadar katılıyorum. Bizler de Lale Devri çocukları mıyız?
2: Evet.
1: Zamanımız geçmedi daha ya.
0: Hadi dinleyelim. Lale Devri çocuklarıyız biz.

0: Bizim de Kültür Yolu Festivali'nde sahne performanslarımıza çokça dahil ettiğimiz bir şarkı, Boş Bardak Bir Gün Taşar. Söz ve müziği Fettah Can'a ait bir şarkı bu.
1: Fettah Can gizli kahramanlardan. Yani bazıları var, besteleri yapıyor ve kendisi şarkı söylemiyor. Fettah Can şarkı söylemeyi sonradan tercih edenlerden. Ersay Üner de öyledir, hatırla. Mesela Işıklı Yol çok güzel şarkı değil mi? Fettah şarkısı yine. Bir anda bir gördük, Fettah bunları takır takır kendi albümlerinde de söylemeye başladı. Çok başarılı, özel adamlardan bir tanesi. İyi besteci.
0: Kendisi söyleyince de bir şaşırtıcı oluyor şarkıları,
2: Evet.
0: bestekarlar.
2: Bu arada Sezen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu, bizim de bu sene dahil olduğumuz Kültür Yolu Festivallerinden bahsettim biraz. Oraya da bir parantez açalım dilersen. Biz de bu sezon orkestra arkadaşlarımla seninle birlikte dahil olduk. Çok keyifli konserler verdik, vermeye devam ediyoruz. Buradan bizi dinleyenlere, izleyenlere de en azından bir küçük seslenmiş de olalım. Eğer ki neydi o şarkı şehrinize gelirse, hepinizi bu konserlere, keyifli konserlere canlı olarak bizi takip etmeniz için davette bulunmuş olalım.
0: Çok güzel bir konuya değindin Burak'cığım. Teşekkür ediyorum. O zaman boş bardak bir gün taşar diyelim.

Biraz hareketlenmeye ne dersiniz? Çünkü kıpır kıpır bir şarkı söyleyeceğim sizler için. Sevgili süperstar Ajda Pekkan'ın şarkısı. Bu şarkı bir meydan okuyuş, bir nispet şarkısı. Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim.

Birbirinden güzel şarkılar dinlediğiniz bir programın daha sonuna geldik. Kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak isterim sizlere. Kemanda Halil Çeşmecioğlu, bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarda Tolga Kıyak, klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir sonraki program.

0: Dijital dünya artık sadece bir araç değil, sinsice ilerleyen bir zaman katili ve bilinç işgalcisidir. Dijital bağımlılık, bilişsel faaliyetlerde gerilemeye ve dikkat süresinin patolojik şekilde azalmasına yol açar.
1: Anne, açım ben.
2: Birazdan hazırlarım.
0: Aile içi iletişim koptuğunda teknoloji görünmez bir duvar haline gelir. Mavi ışığa maruz kalmak beynin amigdala bölgesinin büyümesine neden olur. Bu bölge saldırganlığın ve dürtüselliğin yönetildiği bölgedir. Dolayısıyla çocuklarımızın kontrolsüz olmasına neden olur. Dijital dünyaya hapsolup gerçekliğini kaybetme.
3: Çocuklar, telefonlardan uzak duralım artık, olur mu? Birbirimize yakın olalım.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz. Of, aşk yüzünden Arap saçına
2: döndüm. Çöz beni Arap. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Evet, merhabalar efendim. TRT Müzik ekranlarında müziğin kalbinin attığı başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Birbirinden güzel şarkılarla, türkülerle ve dillerden hiç düşmeyen eserlerle evinize konuk olmaya geldik efendim. Biz hazırız. Umarım sizler de bu güzel yolculuğa hazırsınızdır.
0: Evet efendim, az önce sözleri ve bestesi Kemal Taşçeşme'ye ait Yüreğimden Vurdun Beni ile evet programımıza başladık. Anadolu'nun sıcaklığına uzanan dopdolu bir repertuar hazırladık sizler için.
1: Evet, şimdi sırada sözlerini Ali Tekin Türen'in yazdığı, bestesi de yine Kemal Taşçeşme'ye ait çok güzel bir eser var. Bazen insanın söylemediğini bir şarkı söyler İsmail. Bizim programımızın sloganı oldu bu. Ben de şarkılarla duygularımı anlatmaya başlayacağım. Git git yoluna.
0: Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım, buyurun.

0: Evet efendim, arabesk. Efendim arabesk sadece bir müzik türü değil. Bu coğrafyanın sevinciyle, hüznüyle, umuduyla yoğrulmuş bir hayat hikayesidir. Evet, başka sahnede biz o hikayenin hiçbir sayfasını eksik bırakmıyoruz efendim. Arabesk de bizim, türkü de bizim, sanat müziği de bizim. Çünkü müziğin her rengi değişse de duygusu asla değişmez. Şimdi o duyguyu Anadolu'nun kadim ezgileriyle efendim sürdürmeye devam ediyoruz. Evet, ne söyleyeceksin sevgili Canan bize?
1: Şimdi öyle bir eser var ki İsmail, benim dinlemekten de söylemekten de çok keyif aldığım bir eser. Umudu da hüznü de aynı ezgide buluşturuyor adeta. Güle yel değdi diyeceğiz.
0: Evet, sahne senin.

0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Sağ ol İsmail. Şimdi biraz tempoyu yükseltelim mi, ne dersin?
0: Vallahi iyi olur.
1: Durmadan devam edeceğiz ama.
0: Tamam. Çünkü bildiğim kadarıyla sırada 3 tane eser var. Efendim birbirine öyle bağlanıyor ki ayırmamız, gönlümüz razı olmadı ayırmaya.
1: O zaman buyurun. 3 tane birbirinden harika eser sizlerle efendim.